Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

Öyle sevgilim, bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim? Ama

insanın içine acı tığmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yılmıyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgi. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin

Biyonefra. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Biyonefra. Biyonefra.

Ne güzel bir şarkıyla başladık ya. Bugün var ya, keyfimiz bir yerinde, anlatamam. Hazır mısın? Avrupa burada mı? Ya biz bugün güne çok erken başladım ben. Biraz yollardaydım. Ondan sonra cuma Ebru Gündeş'in şarkısını taktım var ya sabah. Bu arada benim çok sevdiğim kardeşim, çok değerli dostum. İyi ki varsın sevgili Umut'cumla buluştuk. Sevgili Umut'uma da bir günaydın diyelim. Ne güzel bir şarkı ya. Semra Sima, Yeter şarkısı tüm dijital platformlarda. Şarkıyı her gün isteyenler var ve biz de paylaşıyoruz mümkün olduğunca. Şimdi Hediye Bilic'in Çık Gel isimli çok güzel bir şarkısı var. Hediye'nin şarkılarına da aşırı ilgi duyuyorum son günlerde. Zaten çok sevdiğim bir sanatçı arkadaşım. Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Gelen tüm mesajlarla devam edeceğiz. Hediye'nin Çık Gel şarkısını tam 10.30'da yayına vereceğiz gençler. Peki şimdi günün pozitif sözü az sonra gelecek. Hatta şimdi arayalım sıcağı sıcağına. Saden günün pozitif sözü için hazır mı bakalım?

0: Acaba günün sözünü heyecanla bekleyenler mi var? Saden hoş geldin.
1: Buradayım.
0: Şimdi dinleyicilerimiz dün diyor ki Saden bize Fransızca öğretir mi?
1: Vay evet, her sabah bir kelime o zaman.
0: Ya çok iyi. Bana bir Fransızca öğretsene ya. Çünkü ben şu Almanca biliyorsun, su gibi biliyorum, İngilizce su. Bir de Fransızcam eksik ya.
1: Şaka mı? Almanca su gibi mi?
0: Su gibi akıyorum ya. Almancam su gibi. İngilizcem su gibi. Benim Çincem bile çok iyi biliyorum. Japoncamı zaten konuşmuyorum bile.
1: Çince.
0: Yani o yüzden bayağı bir iyi yani.
1: Almanca konuşuyorsun gayet. Bayağı iyi.
0: Tabii. 7 dil biliyorum güzelim ben. Sen beni sadece radyoda çalışan bir yayıncı mı sandın?
1: Hayır bir dakika.
0: Sen bizi bahçede gördün. Bahçıvan mı sandın?
1: Ama yani ne bileyim 7 dil de. Bayağı iyi.
0: Çok iyi, evet.
1: Tamam, yani her güne bir söz veririz.
0: Süpersin. Peki, güne nasıl başladın Saden?
1: Gün biraz böyle bu telefon trafiği falan oldu ama şu an iyiyim. Gayet güzel.
0: Süper. O zaman dinleyicilerimiz, kıymetli solistimiz, muhteşem söz yazarı sevgili Saden'den öyle bir söz duymak istiyor ki günün en pozitif sözünü alalım. Her gün Türkiye saatiyle 10-10 geçe tamam. Sana bağlanıyoruz. Artık hafta içi bizim vazgeçilme. Ayşegül bayılıyor sana benim. Ayşegül diyor ki ya Saden dünkü sözünü hikayesine paylaşmış. Ondan sonra Cima ben dedim ki etiket yapın hani. Sevgili Ayşegül, sevgili Ecem, ondan sonra Cima, Sena, Nida. Sena ile Nida... İkiz, ikisi de kuzenim. Onlara da çok selam tabii.
1: Ne güzel.
0: Tabii. Ayşegül de kuzenim.
1: Herkese selamlar.
0: Peki. Günün pozitif sözü alalım.
1: Evet, hemen veriyorum. Şöyle, bu sabah yazdım. Direkt bak burası için yazdım. Hemen söylüyorum. Sen sabahları aynı mı sanıyorsun? Her gün yeniden başlar hayat.
0: Güzelmiş. Bu sabah mı yazdın bunu?
1: Evet.
0: Bana da bir yani şey, bana da bir söz yaz.
1: Bir dakika ya. Her sabah aslında tekrar doğuyoruz. Yani yeni bir şey
0: yenileniyor
1: doğuyor.
0: Yani.
1: Mucize gibi. Evet.
0: Ama benim mesela bu sabah mesela hiç çekilecek bir ruh halim yok. Nasıl yapacağız?
1: Sen daha doğamamışsın. Bir dakika sen şimdi tekrar bir yat. Tekrar uyan.
0: Acaba ben bugün geçimsiz, böyle sevimsiz, hiç kimseye böyle bir suratı beş kırış bir ruh halim mi var acaba? Allah'tan botokslarım var da belli olmuyor tipim.
1: Yok öyle değil. Yok hakikaten her sabah bence biz güzel doğuyoruz. Güzel bir ışıkla doğuyoruz ama hani bir şey aklına gelmiştir filan, canı sıkılmıştır. O geçici bir şey. Birazdan geçer zaten. Yayın bomba gibi geçiyor. O yüzden geçecek yani. Dert etme.
0: Acaba sen beni şu anda mutlu etmeye mi çalışıyorsun?
1: Çok iyi. Vermeye çalışıyorum sana. Kendine gel diyorum.
0: Ya süpersin. Acaba ben şimdi Yonca Evcimik'ten kendine gelip kendime mi armağan edeyim?
1: Vay güzel olur.
0: Güzel
1: evet,
0: olur
1: çok
0: aynen.
1: Çok iyi olur 90'lardan.
0: 90'lar. Sevgili Saden hafta sonu neredesin bakalım?
1: Hafta sonu kısmetse ben böyle bir bungalov tarzı, Sapanca olur, işte Gemlik, Yalova o tarz böyle yerler olur.
0: Saden Sapanca.
1: Kafa dinleyeyim istiyorum.
0: Acaba sen bungalovda daha mı mutlu olursun?
1: Ya işte yazarım bir şeyler, kafamı toparlarım, bir kendime gelirim. Çok yoğun geçiyor günlerim çünkü ve biraz insanın böyle deşarj olma ihtiyacı var ya. O yüzden.
0: Çok güzel ya. Çok teşekkür ederim. Günün sözünü bir kez daha alalım ve sana veda edelim.
1: Tekrar. Tamamdır. Tekrar söylüyorum. Sen sabahları aynı mı sanıyorsun? Her gün yeniden başlar hayat.
0: Vay be. Saden iyi ki varsın. Günün en pozitif sözünü. Sevgili dinleyenlerimiz Saden hafta içi her gün 10-10 geçe günün pozitif sözüyle burada. Kendisi söz yazarı ve sanatçımız. İyi ki varsın. Tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Sen de iyi ki varsın. Görüşürüz, iyi yayınlar.
0: Çok sağ ol, bay bay.

Evet, günün en pozitif sözünü aldı. Güne güzel başlamamıza neden olan Saden'e teşekkürler. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, İbrahim Elden konuşuyor. Birazdan yavaş yavaş bir kaptan gibi, bir Türk Hava Yolları pilotu gibi bazı uçuşlarda biliyorsunuz 35 bin fit rotası var ya Allah'ım. Kendimi bugün 10 bin fitte hissediyorum ama birazdan kahvaltı belki yaptıktan sonra, bir şeyler yedikten sonra enerjim yerine gelir. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, yarın biliyorsunuz İzmir'deyim. İzmir'deki İzmir güzelleri bana çok güzel bir sürpriz hazırlamışlar. Çok da hoşuma gitti. Tuğba çok güzel bir sürpriz hazırlamış bana. Çok teşekkür ediyorum. Yarın yayından sonra direkt size geleceğim zaten Tuğba'cığım. Tuba'nın Alsancak'ta çok da güzel bir güzellik merkezi var. O güzel şarkı onunla da armağan oldu. Bu şarkıyı bana armağan eder misin dedi İbrahim'cim. Ve bu şarkı benden de sana gelsin demiş. Aa, acaba Tuba sabah yürüyüşünde mi bana? Hazır mısınız? İzmir güzelleri, bu şarkı Tuba'dan tüm sevdiklerine geliyor. Ayrıca sana gelsin İbrahim'cim. Şarkının sözlerini iyi dinle demiş. Bir bakalım nasıl bir şarkı.

0: Feel the phone. Feel the phone.
1: Şimdi bir araştırma yapılmış. Enteresan bir araştırma. Birazdan onu da paylaşacağım. Dünyada mutluluk oranı araştırılmış. 2000 kişi üzerinde mutluluk oranında sizce tahmin edin yüzde kaç mutlu dünya? Acaba çok mu mutlu çıkmış? İnsanların anlık reaksiyonları, işte 24 saatleri, işte herkese bir anket yapılmış. Bana gelsinler bu sabah sorsunlar mesela. Onlara vereceğim cevap güzel bir cevap olurdu yani. Ne duydun kimlere? Benim moralim 0-0-0. Böyle bir video vardı ya. Çok şükür ya, Allah'ımız şükür. Birazdan kendimizi çok iyi hissederiz. Evet, WhatsApp'a gelen mesajları okuyacağım. Bircan, Anka Premium Event. Eylül'de çok güzel bir yer açacak. Açılışa da beni de davet etti. Çok teşekkürler ya. İyi ki varsın güzelim. Semra Sima, günaydın İbocuğum, şarkımı keyifle dinledim demiş, ne kadar güzel. Nuray ablam geldi, Southside Piercing. Nuray abla, bana bir tane mutluluk piercingi tak ya. Valla geleyim Stuttgart'a da, şu kulağıma böyle. Ablasının gülü diyor. Ebru geldi, Ebru'nun Samsun'da Bafra pidesi. Kızım ne güzel bir yerde, denizin üstünde bana Bafra pidesi yedirdiler ya. Çiğdem ve Ebru inanılmaz tatlı, ikisi de çok güzel. Allah mutluluklarını daim etsin. Acaba ikisinin de hayatı istediği gibi çok güzel mi gidiyor? Salim abi günaydın. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe'yi kutluyoruz demiş. Evet, biz de tebrik ediyoruz. Dün gerçi Aziz Başkan'ı çok kızdırdılar ama bütün videoları şu anda sosyal medyada Aziz Başkan'ın sert tepkisi konuşuluyor. Günaydın İbocuğum demiş. Günaydın Bircan. Çiğdem geldi. İbocuğum enerji, enerji demiş. Acaba Çiğdem İstanbul'a mı gelmeli? Arkadaşlar bugün bana bir selfie yollasınız ya. Çiğdem sen de at, Ebru'cum sen de at güzelim. Salim abi, Nuray ablam da yollasın, Bircan da yollasın, Semra Sima da yollasın. Şöyle sanatçımız sevgili Hediye Biliç de yollasın. Saden de yollasın. Bugün böyle bir herkes bir selfie atar mı ya? Bugün sizden böyle bir selfie alasım geldi ya. Sizi göresim geldi bugün. Ayşegül geldi. Günaydın. Yayındayız kuzen demiş. Teşekkürler canım benim. Acaba Ecem Gökçe, Ezgi Gökçe burada mı? Yayındayız. Yoldayım, dinliyorum demiş. Acaba Sena sürekli yollarda mı? Acaba Sena'yı, bak geçen gün sevgili Ecem'e sarı kart verdik ya, o sarı kartı geri aldık. Bize kahve yaptı, her ne kadar içemesek de. Kimseler. Ama artık şimdi Sena'nın bir sarı kartı var. Ki oyundasın, gülüm de sana kalsın. Evet, Avrupa Sultanları da aramızda. Hoş geldiniz Avrupa Sultanları. Sanma bana yar. İzmir güzelleri diyor ki, Tuğba şarkını beğendin mi? Yarın en güzel şekilde seni ağırlayacağım demiş. Çok teşekkürler. Bana dokunma, Figen geldi, muhteşem bir fotoğraf. Kulum, yine saçlar havalı. Ya var ya, bizim bu Figen 10 numara ya. Mördling'den sevgili Kamer geldi. Kamer ne yapıyorsun canım ya? Günaydın Guten Morgen ya. Kamer'cim bugün ara beni yayından sonra. Trenle ilgili bir şeyler soracağım. Acaba Viyana'dan kaç saat sürüyor senin tren? Dövmeli Tülay geldi. Yine gözler, yine kaşlar, burun yapısı. Çok havalı görünüyor. Günaydın İmocuğum, benden sana harika bir selfie demiş. Gölgem misali yanımda. Çok tatlısın diyor. Tülay çok teşekkür ediyorum canım benim. Sen de öylesin. Şık değil ki oyundasın. Gülüm de sana kalsın. Ah kendini yorma.
2: gözlerin sanma.
1: Ben daha kendime gelemedim demiş. Vallahi bir şey söyleyeyim.

Türkiye saatiyle 10.30'da Çık Gel şarkısını çalacağız. Hediye Bili çok güzel bir şarkı ya. Hediye artık çık gel Antalya'ya hadi ya. Acaba Antalya çok mu tadında Eylül'de? Kulum bana dokunma, hiç çekişimden medet olma. Hadi yürü ya kulum, sebebi...

Acaba ben son zamanlarda bu şarkıyı çok mu seviyorum? Hediye Bilic, Türkiye'de ve Avrupa'da hem radyolarda, dijital platformlarda çık gel. Yepyeni projeleri de var. Yalnız kapak çok güzel bir hediye. Acaba Hediye Bilic çok mu güzel? Önümüzdeki günlerde sahne performansları güzel enerjisiyle, yeni hayat enerjisiyle inşallah hediyeyi daha güzel, daha başarılı, daha heyecanlı göreceğiz. İyi ki varsın. Güne güzel başla bu şarkıyla.

Hazır mıyız? Demet Akalın'la Kuşadası'nda mıyız? Ekim'de beraber miyiz acaba? Bu arada Sefo'yla Erbil yazmışlar bana. Nine İbo. Ne işin var senin Erbil'de İbo'cum? Sefo hayranları İbrahim Elden. Ya bazen patronumu çok seviyorum ama beni şimdi bu yaz boyunca cezalandırdılar. Hiç sorun değil. İzmir'e gidemedim, Antalya'ya. Hep kendileri başka bir ekibi gönderdi. Beni de Hakkari, Şırnak, Silopi'ye, uzun geçide, dar geçide oralara yolladılar. Yemin ediyorum askere gitmedim, beni askerlik de yaptırdılar. Olsun, hiç sorun değil. Ama en güzeli, benim en sevdiğim bir huyum var. Patronlar şu an dinliyorlar beni de. İbo hani her şeyi radyoda söyleme diyorlar ama söylemek zorundayım. Çünkü bir ayrım var. Yazın ben neden yazlık bölgelere gidemiyorum? Yani bir Antalya, İzmir'e beni niye yazmıyorsunuz? Bu nedenini öğrenmek istiyorum dün. Ve Antalya'ya bilet aldılar. Teşekkürlerimizi iletelim. Cenk Bey benim en yakışıklı patronum oldu bir anda. İlk 5'ten 5'teydi. Çok kötüydü enerjisi falan ama bir anda 1'e çıktı. 2'de Ali Süzen var. Ali abim çünkü biraz euroları saklıyor. O yüzden iyi ki varlar ya. Valla büyük patronlar bizi dinliyor. Buradan kahvaltı ortamında olanlara da afiyet, bal, şeker olsun. Bizleri kimler nerede dinliyorsa. Yayınlarımız %19.2 büyümüş. Neden %19.2? Son günlerde reklam planlamalarımızda da artış söz konusu. Eylül ayı itibariyle de inşallah %20 olur ya. Valla sizlerin çabaları çok önemli. %19.2 bizim için iyi ama %20 büyüme istemiştim ben. %8 neden olmadı? O nedenini araştırmamız lazım. Hatta %1 gibi bir açığımız var. Hep beraber güçlendirelim bu işi. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Yayınlarımız nerede dinleniyor? Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Kanada'da 100.7, Toronto. Onlara hep iyi. Siz günaydın diyorsunuz ama biz burada uyku modundayız yazmışlar. Onlara da bu şarkı armağan olsun. Kaybedecek mi?

Sevgili dinleyenlerimiz, dünyanın her yerinde yayındayız. Bu arada sevgili Ayşegül, sevgili Nida, Sena, çok teşekkür ediyorum. Sevgili Cem ve Ezgi, onlara da günaydın. Guten Morgen. 2 Eylül'de biliyorsunuz Ataköy Marina konseri açılıyor. 2 Eylül'de Yıldız Silbe konseriyle başlıyor. 31 Ekim'e kadar Ataköy Marina'da ben ve ekibim hizmet vereceğiz. Kime hizmet vereceksin İbrahim? Hani tabii ki benim en sevdiğim business dünyaya hizmet vereceğiz. Çok önemli bir Rus şirketiyle beraber teknede olacağız. 12 Eylül'de Anima'da olacağız, bilginiz olsun. 12 Eylül'de herkesi Ataköy Marina'ya bekliyoruz. Çok kıymetli. Tabii ismini söylemekte sorun olur mu? Bakalım hemen yazayım. İsmini söylemekte sorun olur mu? Bazı onay lazım ya. Bizim çünkü biraz enteresan bir bakış açıları var. Bana kalsa söylemekte hiçbir sıkıntı yok. Ama bakalım var mı? Birazdan geri dönüş olur. Teknenin ismini de söylememde bir sıkıntı olur mu diye yazdım. 12 Eylül'de sevgili dostlar, Ataköy Marina'da Anima'da olacağız. Dünyaca ünlü Anima bir kez daha geliyor Türkiye'ye. Benim hep hayalimdi. Önce Jennifer Lopez'de o hayalimi gerçekleştirdim geçen sene. Jennifer Lopez'de muhteşem bir gün kulisini yaptık. Bu kadar yakın olduk. Selfie çektik, muhabbet ettik.

Bir güzelleri Tuğba Hanım çok teşekkürler. İbrahim'ciğim sana boyoz hazırlayacağım demiş. Çok teşekkürler ya, ben öyle şeyler yemiyorum ya. Boyoz kahvaltı şey mi, poğaça börek tarzı bir şey mi? Tamam, hazırla geliyorum sabah. Yayınım hatta senin evden yapalım Tuğba. Çok güzel bir evi var ya, çok bahçeli falan. Ben çok seviyorum Tuğba'yı. Tuğba enerjisi de çok güzel ya. İzmir'e yarın geliyorum. Kahvaltıya senin evdeyiz, tamam mı? İzmir güzellerini topla. İzmir güzelleri. Hadi ağzımdan çıktı bir kere. Yarın kahvaltıda Tuğba'nın evinde toplanıyoruz. Çok güzel bahçeli bir evi var. Bütün arkadaşlarımla gelelim orada. Kahvaltıyı ben hazırlayacağım ama size. Sunum bende olacak. Siz sadece yiyin yani. Peki, yarın sabah İzmir'den İzmir güzelleriyle yayın yapıyorum. Bilginiz olsun. Davet edemiyoruz çünkü. Sinem Hanım çok beni hiçbir zaman paylaşamıyor Tuğba'yla. Onu da çok seviyorum. Sinem ve Tuğba benim ikisi de bal. Onlara da sevgiler. Aslında ikisini de böyle bir koca bulsam da ben de kurtulsam ya. Çok güzel kızlar neden evde kalmışlar? Onu da yarın araştıracağım. Hangisinde sorun var? Onların bulamaması mı? İstememesi mi? Yarın detayları İzmir güzellerinden öğreneceğim. Peki, şarkıdan sonra

Şimdi bu akşam Suadiye'deki etkinliğe katılmak durumundaymışız. WhatsApp'a hemen baktım. Okey, gideriz 21.30. Bu arada Tuğba diyor ki İbocuğum sadece boyoz değil diğerlerini de saymayı unutma demiş. Sana en güzel ne? Boşnak böreği yapacağım demiş. Allah Allah. Bu arada biz evde kalmadık.

0: Erci etmiyoruz kimseye demiş. Allah Allah, Sinem ve Tuğba. Teşekkür. Kızlar bir selfie yollasanıza ya. Yüz analizi yapacağım size. Bakın bu sabah ne kadar güzel başlamışsınız güne. Didem geldi, günaydın. Didem sen de bir selfie at. Didem Türkmen de aramızdaymış. Dün konuğumuzdu. Teşekkürler. Sevgili Cansu, teşekkür ediyoruz. Murat abimiz, o da Ürgüp'ten günaydın diyor Erdatlı. Emine ablama çok çok teşekkürler. İbocuğum, bir insana kırmızı bu kadar mı yakışır demiş. Evet, Ezgi İstanbul'dan. Pozitif enerji İbrahim diye bir mesaj var. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin sevgili Didem. İbrahim Elden kaç yaşındasın demiş. Vallahi ben 40 yaşındayım arkadaşlar. 86 doğumluyum. Günaydın sevgili Ezgi, Cano günaydın. Harika bir selfie gelmiş Ezgi Gökçe'den. Selam, Düsseldorf'a ne zaman geliyorsunuz? Düsseldorf planlarımızda bu aralar yok. Sevgili Sena yayını açmış, dinliyor şu anda. Paso ailesi bizi dinliyor mu? Sena ablan hemen söyle. Bu şarkı özellikle Holistic Center Klinik ailesine armağan etmek istiyorum. Hatta birazdan kıymetli hocalarımdan rica edeceğim. Belki bana 10 dakikalarını ayırırsa Dile Hocam ve sevgili Güneş Hocam'la bir 10 dakikalarını rica edeceğim. Çünkü çok, ben burada çok aşırı mutluyum. Burada çok güzel bir aile ortamı var. Ve sizlere bu güzel ortamdan her gün sesleniyorum. Bugün de açıkçası artık son günüm. Dile Hocam ve Güneş Hocam ve Demet Hocalarımızla böyle bir 10 dakika söyleşi yapmak isterim. Selfiler geliyor. Murat abi Ürgüp'ten, otelinden atmış. Ya Murat abi, şu oteline bir tık biz gidemedik ya. Allah'tan benim Erdinç abim var da senin oteline ikinci plan. Baksana taş otelleri, herkes ailesiyle. Ya bir insanın böyle otelinden, böyle balkonundan fotoğraf atar mı ya? Yani benim otelim mis gibi. Hocam ne diyorsunuz? Psikolojide karşılığı nedir bunun? Nasıl? Ya var ya Murat abi. Murat abi Viyana'da taksici. Kıymetli abimizin aynı zamanda Ürgüp'te de oteli var. Erdinç abimize de çok selamlarımızı iletelim. Hocam Stockholm'a gittiniz mi? Hocam gelin bir sohbet edelim ya. Vaktiniz var mı? Başlayalım mı? Hiç protokole gerek yok ya. Aynen. Ben çünkü protokollü hayatları çok sevmiyorum.
1: Aynen. Açık mı mikrofonum?
0: Bak kulaklığı vereyim, böyle daha iyi duy. Nasıl şu anda? Rahat duyabiliyor musunuz hocam? Açayım mı sesi?
1: Ay.
0: Şöyle. Şu an. Dur şöyle yapalım. Şöyle yapalım hocam. Canlı yayında kulaklığımızı da ayarladık. Nasıl?
1: Şu an sesimi.
0: Duyabiliyor musun hocam?
1: Duyabiliyorum.
0: Süpersin. Tamamdır. Hocam ne kadar güzel böyle dinleyicilerimiz. Bakın siz konuşurken bile mesajlar geliyor. Evet. Avrupa'da. Yayın yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bakın 20 yıldır İstanbul'daydım. İstanbul'un ulusal radyoları, VIP'ler, her şeyi yaşadık. Ama son 5 yıldır Avrupa'da 20 yıllık o enerjiyi daha fazlasını yaşıyorum hocam.
1: Aa öyle mi? Ya neden olabilir acaba?
0: Bilmiyorum nedenini ama çok mutlu oluyorum.
1: Belki daha fazla kişiyi tanıyorsunuz, onun için olabilir mi?
0: Hocam İstanbul'da daha çok tanıyorum Türkiye'de ama Avrupa'da çok daha değer veriyorlar bana. Avrupa'da çok sevildiğimi hissediyorum. Daha çok değer. Hmm. Mesela bak İzmir'den kızlar yarın beni kahvaltıya çağırıyor. Ne kadar güzel bir duygu. Hmm. 12 kişi, 12 arkadaşımız. Yani tabak setleri yeter mi bilmiyorum ama yapacak bir şey yok.
1: Yeter yeter. Hanımlar her daim hazırlıklı oluyor.
0: Ya çok iyi. Selfie de bekliyoruz bu arada sevgili Tuğba, sevgili Sinem. Tuğba'nın güzellik merkezi var İzmir'de. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde çok sevdiğim bir arkadaşım. Hmm. Grubumuz var, tamam mı? Grubumuzun ismi de İzmir Güzelleri.
1: Süper.
0: Sonra Avrupa Sultanları diye grubumuz var. Makarayız diye çok grubumuz güzel var. Bende yaklaşık 10 tane grup var, böyle yüzlerce kişi. Bunlar hoşuma gidiyor ve beni davet ediyorlar ve ben de gidiyorum.
1: Ne güzel.
0: Acaba her yere gitmem sorun mu hocam? Ben çünkü kim çağırırsa gidiyorum mesela.
1: Yani gittiğinizde mutlu olup olmadığınız ve onların mutlu olup olmadığı da önemli tabii ki.
0: Ben çok mutluyum. Onlar da mutlu.
1: İnşallah onlar da mutludur.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Holistic Center Klinik'te özellikle klinik psikolog sevgili kıymetli Dile Hocamızla beraberiz. Hocam dinleyicilerimiz de sizi hep anlatıyorum. Dile Hocam, Dile Hocam, Dile Hocam diyorum ama biraz kendimizden bahsedebilir miyiz? Neler yapıyoruz Holistic Center'da?
1: Tabii ki bahsedelim. Holistic Center'da aslında bütüncül bir yaklaşımla estetikten klinik psikolojiye kadar birçok alanda hizmet veriyoruz. Benim buradaki konumumdan bahsetmek gerekirse aslında bakarsanız bize göre görüntümüz gerçekten ruh sağlığımızın bir vitrini. Bizim için o ruh sağlığını destekleyici süreçler kesinlikle çok kıymetli. Buraya gelen aslında misafirlerimizi baştan aşağı, içeriden dışarıya beslemeye çalışıyoruz.
0: Ne güzel.
1: Buraya sadece terapi hizmeti almak amacıyla gelmiyor kişiler. Genelde tanışmamız farklı bir gerekçeyle oluyor. Daha sonrasında da aslında bu tanışıklığımızı ilerletiyor oluyoruz. Estetik alanında tabii ki Güneş Hocam size çok daha detaylı bilgi verecektir. Bugün Murat Hocamızın dışarıda bir ameliyatı, bir operasyonu var. Dolayısıyla kendisi katılamayacak ama Güneş Hocamız tüm süreçlerden size bahsediyor olur. İçeride neler yapıyoruz vesaire. Süper. Benim en sevdiğim botoks.
0: Çok güzel.
1: İbrahim Bey'i de biraz ben ikna etmiş olabilirim.
0: Evet ya açıkçası. Dili Hocam, sizin iknanız sonrasında yaptım biliyorsunuz değil mi? Gerçek güzel olmamış mı?
1: Çok güzel oldu.
0: Birazdan Güneş Hocam'a da soracağım.
1: Aslında ikna da değil de bence siz git gel git gel burada o güveni hissettiğinizi düşünüyorum.
0: Aynen öyle.
1: Çünkü istememinizin sebebi güvenemiyor olmaktı. Kötü bir şey olacağını düşünüyor olmanızdı. Kesinlikle bence çok güzel oldu. Yavaş yavaş yaş geçtikçe böyle kırışıklıklarımız
0: şimdi
1: yer edebiliyor.
0: Avrupa'daki dinleyenlerimiz bazen işte ben dinleyicilerimle çok iletişim halindeyim hepsiyle. İşte bana soruyorlar nasıl yer, nasıl, memnun musun? Benim bir de grupların yüzün üstüne kişiler var. 10 tane grupta ortalama 8-10 kişiler ve 100'e yakın. Herkes de dün fotoğrafımı attım böyle. Hem Avrupa'da mesela İtalya'dan gelecek olan Faruk ve ekibi gelecek. Sonra yine İspanya'dan benim çok sevdiğim Ecem kızlarla beraber, güzel arkadaşlarıyla beraber, bizimle beraber olacaklar. Biz hep böyle birkaç gündür de buradayım ya. Ne kadar güzel diye aile ortamımız.
1: Evet,
0: sıcacık.
1: Kesinlikle.
0: Bizi bilgilendirdik burada yani.
1: Kesinlikle. Sabahları kahvaltıyla başlıyoruz güne.
0: Ya ben favorim kahvaltı ya bak gerçekten. Arkadaşlar Holistic Center Klinik'te sabahları bana diyorlar arkadaşlarım sen kahvaltı için mi gidiyorsun oraya? Hayır ya diyorum. Niye kahvaltı için gideyim? Kahvaltı ve güler yüz, herkes burada çok mutlu.
1: Tabii ki kahvaltı esnasında sabah sohbetimizi yapıyoruz İbrahim Bey'le. Ya. Bir konuğumuz varsa o da dahil oluyor. Araya tabii ki terapiyi de sıkıştırıyoruz değil mi İbrahim
0: Bey? Evet. Selin dün tarifi açmaya başlamış.
1: Çıkışta ücret aldılar mı sizden?
0: Hayır abi ben kaçtım hemen. Artık veda etmiyorum. Çıkıyorum ya kapı asansörle hemen yanında. Ben buradan korkmayın. Hiç içeri girmiyorum.
1: O kadar korkmayın. Tamam ben söylerim almazlar. Sıkıntı yok.
0: Klinik psikolog sevgili Dile Hocam. Tabii dinleyicilerimiz de şu anda son günlerde tatil modundan sonra da çok fazla şey var değil mi? İhtiyaç oluyor. Yani
1: evet,
0: yaz döneminden sonra.
1: Kesinlikle. Yaz dönemi zaten terapistlerin çok çalışmadığı bir dönemdir. Hatta bizim çok sevdiğimiz bir sözümüz var terapistler arasında. Yazın geldiğini Fedon'dan önce terapistler anlar.
0: Çok güzel.
1: Çünkü en çok drop yaşadığımız dönem. Niye derseniz tabii ki bazı patolojilerin hafiflediği bir dönem de oluyor. Biraz havanın ısınmasıyla, etrafın cıvıl cıvıl olmasıyla, aktivitelerin çoğalmasıyla biraz zorluklardan sıyrılabiliyoruz ama majör bir takım problemlerimiz varsa maalesef geçici çözüm sağlamış oluyoruz. Sonra onlar geri dönüyor. Ondan sonra ne yapıyoruz? Eylül'den itibaren tekrardan bir arada oluyoruz. Tabii ki benim önerim eğer bir terapi sürecine başladıysanız bunu bir hap alır, ilaç alır gibi düşünmek gerekiyor. Yani bir süreç.
0: Çok doğru.
1: Dolayısıyla çok ara vermemek gerekiyor. Ama tabii ki ihtiyaca yönelik de şekillendiriyoruz süreci.
0: Acaba bugün benim terapiye ihtiyacım mı var?
1: Siz isterseniz vardır, istemezseniz bilemiyoruz onu. Zorlama yok.
0: Ya çok teşekkürler. Dile Hocam çok sağ olun.
1: Rica
0: yani,
1: ederim.
0: O güzel enerjinizle. Tabii biz burada bir aile ortamındayız. Çok da mutlu oluyorum. Dile Hocam'ın enerjisi de çok güzel.
1: Çok teşekkür ederim. Bu arada şunu eklemeden geçmeyeyim. Biz yurt dışındaki danışanlarımız için online terapi hizmeti de sağlıyoruz.
0: Çok güzel.
1: Sadece yüz
0: süper.
1: Yüze değil. Bence bunu da aktarmak lazım düşünenler olursa.
0: O zaman bu daha çok dinleyicilerimizin de hoşuna. Çünkü Avrupa'da çok yoğun bir tempo. Ben Avrupa'da yapamam ya. Çok çalışıyorlar. Ben çok çalışan bir insan değilim. Ben 2 saat çalışıyorum. Sonra yemek yiyeceğim, kahve içeceğim, gezeceğim. Bak yarın İzmir'e gideceğim. Ama Avrupa'da öyle bir şey yok. Sabah 6'da kalkıyorlar, 7'de çalışıyorlar. Dediğiniz gibi kendilerine ilk fırsatta hemen online terapi almak istiyorlarsa da belirli bir saat belirleyecekler. Ve ya şimdi İstanbul'da olmak vardı dememek için hemen online'ı da değerlendirebilirler.
1: Kesinlikle.
0: Detaylı bilgiler için zaten ben sayfamda bir video paylaşacağım. O videodan da Holistic Center ailesine ulaşabilirsiniz. Dilay Hocama çok teşekkürler.
1: Ben size teşekkür ediyorum. Herkesi bekleriz. Görüşmek üzere.
0: Klinik psikolog sevgili Dilay Hocama teşekkürler. Ha ha.

0: Arkadaşlar bilet vermeyi unuttum. Çok özür diliyorum. 2 Eylül'de Yıldız Silbe etkinlik. 31 Ekim'e kadar Ataköy'deki marinada Türkiye'nin en güzel denizin kenarında şöyle bir hep havuz aklıma gidiyor. Havuz değil ya. Denizin kenarında muhteşem bir sahneye ne dersiniz? Bu arada sezon kapanmadan da Ataköy Marina'dan iki kişiye de havuza giriş vereceğim. Deniz suyundan bu arada, normal su değil. Deniz suyundan bir havuza girin. Bana da bir teşekkür edin. Aa, çok güzel bir selfie gelmiş ya. Diyor ki al bakalım İbo'cum. Güzel miyiz demiş. Vallahi bir şey söyleyeyim. Sen bu güzellikle var ya çok başa, çok canlar yakarsın be Sinem. İzmir'i güzeli burada mı? Kızım bence sen İzmir'de dışarı çıkma bu halde. Aşırı iyisin yani. Bakalım hemen. Didem ben nasılım demiş. Didem gözler güzel, dudak ve burun yapısı. Bir tık böyle seni bir volistik center almamız lazım bazı şeyler için. Ona da bir uygulama yapmak lazım. Biraz detayları öğreneceğiz. Burada söyleyemiyorum. Bircan geldi güzeller güzel. Stuttgart'ın da en güzeli kim demiş. Stuttgart'ın bence en güzelinin. Orada bir güzellik yarışması yapmamız lazım ki güzelleri bir anlatalım. Hıdır abimiz Bekir abi Yozgatlara selam demiş. İbocuğum sen nerelisin demiş. Ben Elazığlıyım arkadaşlar. Ben Elazığlıyım ve çok da gurur duyuyorum. İyi ki Elazığlıyım yani. Elazığlı olmak bence bir ayrıcalık. Gerçekten Elazığlılara da çok selam. Vallahi iyi ki Elazığlı dünyada böyle. Gerçekten seviyorum. Suadiye'den sevgili Okan abimiz de günaydın diyor. Arabada dinliyorum. DAP'tan dinliyoruz seni de. Mehtap ve hastane çalışanlarına da bir şarkı. Tamam. Ezgi yine harikalar ya. Ezgi bu ne hal kız? Bir insana mavi bu kadar mı yakışır ya? Sen güzelden anlamıyorsun demiş. O zaman tamam Dile Hocam'a sorarım. Dile Hocam güzelliğini şöyle bir şey yapabilir misiniz? Sen güzelden anlamıyorsun diyor. Bir anket yapmış. Diyor ki sen ne anlarsın güzellikten diyor. Güzel mi bu? Dur şimdi.
1: Açın. Açık mı mikrofon?
0: Şu an açık.
1: Çok güzel bir hanımefendi. Ama en önemlisi insanın aynada kendine baktığı zaman hissettiği ve düşündüğü şeyler. Başkasının onayına ihtiyacımız yok kızlar.
0: Allah Allah.
1: Girls power değil mi?
0: Gözü çok güzel. Burun yapısı, dudak.
1: Gayet güzel.
0: Kombini de iyiymiş. Ya Dile Hocam siz var ya efsanesiniz. Acaba yayın mı yapsak beraber? İster misiniz yayın yapalım mı haftada bir gün? Aşkın Sesi diye bir yayınım var. Psikolojinin Sesi diye. Ya bir şey söyleyeceğim. Az sonra Güneş Hocam burada olacak. Gerçekten muhteşem bir enerjisi var. Dile Hocamı da çok seviyorum. Güneş Hocamı da çok seviyorum. İkisinin gerçekten yeri çok ayrı. Buradan sevgili Mustafa Bey ve sevdiklerine de sıradaki şarkımızı da armağan etmiş olalım. Artı 43-660-130-19-79. Duygu diyor ki ben sana bir selfie yollayacağım ama kimse görmesin demiş. Ayşe ile gidiyoruz biz diyor. Nereye gidiyorsunuz? Didim'e gidiyoruz. Seni de alabiliriz demiş. USS Enterprise. Dile Hocam bu işi biliyor demiş. Dile Hocam güzelden anlıyor demiş kızlar. Valla arkadaşlar yani Dile Hocam zaten çok kıymetli bir klinik psikolog. Çok değerli bir isim. Seviyoruz yani. Peki gönder gelsin selfiler. Az sonra buradayım. Bir tane de sen yolla demiş. Valla çok uygun değilim. Botoksun tam oturmadı. Sonra atacağım size selfie.

Şimdi Ataköy Medikana Hastanesi, Mehtap Hanım ve tüm ekip arkadaşları bizi dinliyor. Mehtap, bir selfie atsana bakalım, güne nasıl başladın ya? Bugün valla yüz analizi yapıyoruz arkadaşlar. Her gün bir içerik var. Bakalım bugün Didem de çok güzel görünüyor. Didem Türkmen, ona da selam. Sinem diyor ki aşk olsun İbo'cum, sen bir de beni canlı gör demiş. Yarın göreceğim zaten. Arkadaşlar bu arada yarın İzmir Alsancak'ta olacağım. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde. Sevgili Tuğba arkadaşım, sevgili Sinem'e, sevgili Hülya'ya, sevgili Demet, sevgili Songül, Esra. Esra senin için yarın izin yazdıracak demiş. Hello İbo geliyor, İzmir güzelleri. Yarın Manifest kızlarıyla beraber olacağım. Yarın akşam Manifest kızlarıyla İzmir'de olacağız. İzmir Kültür Park'ta olacağız. Öncesinde Salim abi teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Evin Kast. Burak Bulut'tan bir şarkı. Heyecanlıyım. Burak Kut, heyecanlıyım. Daha yolun başındayım demiş. Peki oyuncu ve model olmak isteyenler de demiş. Ne kadar güzel valla. Evin Kast'a. Evin Kast bugün iki kişiye dinletsene radyoyu ya. Salim abi de oflu. 61,5. Mehtap'cığım güzel bir selfie yolla güzelim. Hediye Bilic sanatçımız da bizi dinliyor. Hediye, iyi ki varsın. İşte Ezgi'den bir selfie daha. Saçlar efsane. Burun ve dudak yapısı. Mavi kombiniyle sevgili Esra. Esra diyorum ya. Ezgi'ye kocaman bir selam yollayalım. Canım. Mahmut abi aramızda, teşekkürler. Bu arada sevgili dinleyenlerimiz, Eylül ayı itibariyle Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık'ta Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık 4 ay boyunca programlarımıza katkı sağlayacak tüm dinleyicilerimize de şimdiden teşekkürler. Markalarla güzel böyle bir fırsat yakalayacağız. O yüzden bu bilgiyi de paylaşalım. Yani size çok özel bir indirim yapacağım. İbrahim Elden'e sponsor olmak için Eylül, Ekim, Kasım, Aralık tam 4 aylık bir paket alın benden. Ve bunu da çok güzel tanıtalım. Dünyaya duyuralım. Türkiye saatiyle 11.30'da Güneş Hocam konuğumuz olacak. Holistic Center'dayız.

Arkadaşlar, tenis oynamaya karar verdim. Acaba ben teniste başarılı mıyım? Ne kadar güzel ya. Ezgi, annen mi bu canım? Ne kadar güzel. Anneye çok selam. Markalar bekliyoruz demiş. Aynen ya, ben de markalar. Komşularındayım. Unuttun demiş. İsmi ne hemen? Volistik Center'a gittim, bizi unuttun diyor. Duruldum, sustum. Yüz modeli olarak beni de kullanabilirsin canım diyor. Aynen, yüz modeli olarak seni de kullanabiliriz. Çok güzel bir markayla. Bu arada sevgili Nurcem anneye kocaman bir selam. Ellerinden öpüyorum. Nurcem Gökçe, iyi ki varsın ya. Acaba annen beni çok mu sevdi? Resimlerimize canlandın hayalimde. İki damla yaş oldun. Ezgi diyor ki ben seni davet ederim tenis etkinliğine demiş. Vallahi Güneş hocam bu konuda çok iyiymiş. Birazdan onu da konuşacağız. Güneş Çakmak. Ayrılmış bak mutsuzuz. Sevgili estetik doktorumuz, kıymetli hocamızı da birazdan. İbocuğum sana tenis iyi yakışır demiş. Yok ben oraya abla. Öylesine goy goy olsun diye söyledim. Benlik iş değil o. İbocuğum bugün artık selfie yok demiş. Biraz yüzüm şiş. Yok be Nuray abla, sen her haline güzelsin. Sen gönder selfie'yi. Southside piercing. Gel de sana bir. Annem nasıl demiş. Nurcem anneye ellerinden öpüyoruz. Çok güzel. Teniste üstüme yok demiş. Öyle olur ya hocam. Ortaya bir şey atar. Teniste üstüme yok falan. Valla ben çok başarılı değilim. Ben hiç hayatım boyunca bir kez bile oynamadım yani. Peki. Sevgili dinleyenlerimiz, çok güzel bir şarkı çalmak istiyorum. Ya dün Dile hocam bir şarkı söyledi. Neydi, hangi şarkıydı o ya? Dile hocamın bir tane şarkısı vardı dün. Mert Demir'den istemiştik. İsmini unuttum ya. Hareketli bir şarkıydı. Onu bulacağım ama birazdan. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Gülşen ve sonrasında estetik doktoru sevgili kıymetli hocam Güneş Çakmak burada olacak.

0: Bayılıyorum bu şarkıya ya. Gerçekten muhteşem bir şarkı. Genellikle bu şarkı Gülşen'in şarkısında eğlence mekanlarında böyle herkes ellerini havaya kaldırıp bir muhteşem dans eder. Ve ben de bu şarkıda kendimi bir an bile tutamıyorum. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün çok değerli, çok önemli bir konuğumuz da var. Tabii biz bilgilendiriyoruz. Bizim için bilgilendirmek çok kıymetli. Değerli dinleyenlerimiz, şu an sesimiz geliyor mu Güneş Hocam? Süpersiniz. Nasıl geliyor sesimiz?
1: Harika.
0: Süper. Biraz yaklaşalım mikrofona. Çok iyisiniz. Peki.
1: Merhaba.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, bugün konuğumuz Holistic Center Klinik'ten çok kıymetli estetik doktoru ve sevgili Güneş Çakma. Güneş Hocam nasılsınız?
1: İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Nasıl görünüyorum?
1: Muhteşem görünüyorsunuz.
0: Botokstan önce ve sonra. Ya bir şey söyleyeyim mi hocam? Az önce çok kıymetli, çok değerli abimize de söyledim. Dedim ki botoks benim en korkulu rüyamdı yani. Acaba şey mi olur, ne olur? Ya nedenini de bilmiyordum ki açıkçası. Ne olacağını da bilmiyordum.
1: Erkekler botokstan çok korkuyorlar. Değil mi? İfadenin çok değişeceğini düşünüyorlar. Çok kötü örnekleri hayallerinde canlandırarak geliyorlar aslında. O korkuyu yenmek bizim en büyük, en zorlandığımız konu oluyor. Sonrası çok kolay. Botoks uyguladıktan sonrası, etkilerini gördükten sonra erkekler ikinci ve üçüncü uygulamalardı. Kadın hastalarımızdan nasıl söylesem daha istekli geliyorlar.
0: Yani ben bir sonrakini bir daha istekli geleceğim gibi olacak.
1: Evet. Çünkü bir değişim olmadığını, sadece çizgilerin azaldığını ve birkaç yıl gerçekten geriye gittiklerini gördüklerinde aslında erkek hastaların kadınlara oranla longevity'ye ve gençlik kavramına daha yakın olduklarını ben de böylece görmüş oldum.
0: Valla benim keyfim çok yerinde. Evet. Ben çok mutlu uyanıyorum. İki gün oldu. Üç gün oldu herhalde. Evet. İki üç gün oldu. Tam olarak tabii hem bu arada anlatıyorum. Kaç gün sonra tamamen kendini bulur?
1: Evet. Bu parlaklık başta o protein yapıyla ilgili bir şey ama tam olarak oturması 5 ile 10 günü buluyor. 5 gün gibi yavaş başlıyor. Önce büyük kas grupları, daha sonra diğer küçük olan, yanda olanlar, az önce elinizle gösterdiğiniz kısım tutuyor ve biz 12-13 gün gibi, yani 10 günden sonra kontrole alıyoruz hastalarımızı. Tam olarak tablo oturduğunda onun eksik ya da fazla bulduğu noktalara tekrar dokunuyoruz. Burada biraz daha dursun hocam, burası hareketli dediği noktaları. Çünkü hastalar başta doğal olsun, aman bir şey yapmayın, çok belli olmasın diyor ama botoks oturduktan sonra hoşlarına gittiğinde ya biraz daha mı olsa?
0: Bir şey söyleyeyim hocam, kendim çok iyi hissediyorum. Ben de şimdi evde konuşan aynam var, yapay zekalı. Aynaya soruyorum, ayna diyorum, bugün nasıl görünüyorum? Beni çatlatmayı mı düşünüyorsun dedi. Sonra bir daha güncelledim. Dedim ki bugün nasıl görünüyorum? Ondan sonra sessiz kaldı. Güneş gözlüğümü takayım gelim dedi.
1: Wow.
0: Yani böyle bir değişik bir aynayla konuşuyor. Ben her sabah, ben şimdi kova burcu olduğum için teknolojiye aşık birisiyim. Japonya'dan çok sevdiğim bir arkadaşım gönderdi. Hakikaten 3 gündür aynaya bakıyorum. Bir tık harika değişiklikler var. Kendimi iyi hissediyorum. Yani değişikliklerken yüz aynı yüz ama kendimi mutlu hissediyorum.
1: Evet, iyi hissediyorsunuz. Çünkü yüzümüze oturmuş olan o çok da farkında olmadığımız mutsuz ifadeyi bir süre sonra kaslarımız normal tonusu olarak kabul ediyor. Botoks bunu biraz rahatlatıyor aslında.
0: Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, ben botoks yaptım. Birkaç gün önceden herkes de yazmıştı. Şimdi artık görenler de, bu işlerde güven çok önemli. Bir de şey var. Evet. Hanımefendiler için öyle dudak dolgusu işte gibi ya da yüz germe gibi bu tarz işlemler de yapılıyor değil mi?
1: Bunların tabii hepsini yapıyoruz. Sıvı yüz germe dediğimiz işlem aslında bir yüz germe işleminden ziyade bir gençleşme işlemidir. Kendi dokularımızı yavaş çalışmaya başlayan dokularımızı çalışmaya motive etmiş oluyoruz. Biyostimülan diyoruz biz buna. Biyostimülan olarak oraya enjekte ettiğimiz moleküller yavaş bir şekilde çalışmaya başlıyor ve yaşlanma süreçlerini aslında geciktiriyor.
0: Hocam bir de eller de çok önemli ya.
1: Tabii.
0: Genel olarak tüm vücut mu estetikte siz alanımız, yoksa nasıl oluyor? Hani tam da detaylı bilgim, sadece yüz bölgesi mi yoksa?
1: Hayır, boyun, dekolte ve el üstleri gerçekten yüzü herkes bir yerde aklına geliyor, aklına giriyor aynı ilk baktığında ve hemen koşup bir şeyler yaptırıyor, orayı hallediyor ama boyundan ve ellerden yaşımızı her zaman ele veriyoruz.
0: Çok iyi ya.
1: Bunları da unutmamak lazım. Bunlar için de çok güzel işlemler var. Teknoloji
0: Süper.
1: İlerliyor, tıp ilerliyor. Bunlar da gerçekten yaptığımızda yapılanla yapılmayan arasındaki farkı gördüğümüzde biz bile şaşırıyoruz.
0: Şimdi dinleyicilerimiz, ben açıkçası çok heyecanlı bir insanım, mutlu bir insanım. Sabahları işte o heyecanımız, tabii bazen evet. Bugün çok sıfır RH negatif bir ruh halim vardı. Sabah ya. Acayip bir tadım yoktu, böyle çekilecek bir insan değildim.
1: Ama sonra, şu an çok iyisiniz.
0: Şu an iyiyim, evet. Gerçekten neden? Çünkü sizi gördüm, Dile Hocamı gördüm, ondan sonra Mustafa Bey'i gördüm, sevgili Gülcan Hanım'ı gördüm. Gülcan Hanım'ı daha görmedim, pardon. Selin'i gördüm. Enerjim çok yerinde şu anda. Volistik'te de bugün, hani bu haftalık son programımız. Tabii ki önümüzdeki günlerde bakalım, inşallah tekrardan.
1: Bekleriz. Evet. Alıştık size.
0: Valla ben de çok alıştım. Aşırı mutlu oldum. Evet. Çok da kıymetlisiniz. Böyle işlemlerin tabii ki detaylı sosyal medya sayfasından lütfen Güneş Hocama da ulaşın. Güneş Çakmak yazmanız evet. Yeterli evet. Olacak.
1: Doktor
0: Güneş Çakmak olarak. Hocam aynı zamanda teniste de uğraşıyorsunuz.
1: Evet.
0: Sözünüzü aldık valla.
1: Tamam.
0: Ya ben alanı ben organize edeceğim. Olur. Tamam mı? Alan bende. Tamam. Çünkü ben
1: toplar
0: şey.
1: Toplar benden. Şimdi mesela, raketler de benden.
0: Evet, raketler ve toplar sizden. Yanınıza getirin lütfen. Gerçi orada vardır ya. Biz gidelim spor yuma. Keyfimiz yerine gelsin. Mustafa Bey de inşallah müsait olursa. Sevgili Dile Hocam da müsait olursa. Çok güzel ve keyifli bir program yapalım ya. Olur mu?
1: Tamam.
0: Ya stresten uzak olsun ya.
1: Çok güzel olacak bence.
0: Ya ben çünkü çocukluğumdan beri hep hayallerimin arasında tenis de oynamak Oy. Vardı. Bir bakalım nasıl olacak.
1: Sanki bugün mü?
0: Sanki. Ya hocam çok iyisiniz ya. Hocam burcunuz aslan mıydı?
1: Aslan
0: ya,
1: evet.
0: Ya süper. Hocamın geçen gün pastasını yedik. Doğum günü pastasını ya. Yedik. Hocam yok. Şimdi normalde doğum günlerinde hani... Gelir ya, ay iyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Dedim hocam nerede? Hoca yok, pastası var diyor burada. Hayatımda ilk kez doğum gününde doğum günü olan kişiyi görmeden pastasını yedim. Gerçekten benim için çok kıymetli oldu. Sizi unutmayacağım o yüzden yani. Doğum günü sahibi yok ortada hocam. Biz pastasını yedik.
1: İşte,
0: nasıl?
1: Ya hep doğum günü sahibine mi sürpriz yapılır? Bir de böyle tersinden bir sürpriz.
0: Evet ya, yemin ediyorum. Sürpriz efendim, çünkü yok.
1: Bayağı sürpriz.
0: Bayağı sürpriz oldu.
1: Erken çıkmam gerekiyordu.
0: Ya çok iyi ya valla. Güneş Hocam çok teşekkürler.
1: Ben
0: o güzel enerjinizle Avrupa'daki dinleyicilerimize, Türkiye'deki ortak yayın yaptığımız dinleyicilerimize... bu kıymetli zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok selamlar, sevgiler hem Türkiye'deki hem Avrupa'daki.
0: Avrupa'yı geziyor musunuz buradan. Hocam?
1: Seviyorum. Vakit oldukça da gitmeyi seviyorum. Ama
0: Viyana'yı seviyor musunuz?
1: Dolaşmayı seviyorum.
0: Viyana
1: fikri sizinle beraber aklıma girdi. Önce
0: hocam Viyana hiç gelmediniz mi?
1: Hayır, gelmedim.
0: O zaman ya bak şu anda bak biz yani Mustafa Bey'de içerledik. Moralimiz çok bozuldu şu anda. Ya şu an lütfen hemen sıcağı sıcağına hocam hemen bir tarihi belirleyin. Biz Türk Hava Yolları abi lütfen ya şu tarihi bir belirleyelim. Sonraya bırakılan kahvede sor. Biz ışık hızıyla hemen tarihi seçin. Türk Hava Yolları'ndan gidiş dönüş bir F hariç herhangi koltuğu da seçin. O benim çünkü. Ben çok seviyorum bir F'de uçmayı. Sağ olsun. Yeşim'i hemen arayacağım. Yeşim benim için ekstra bir bilet de çıkartacak. İyi ki varsınız Güneş Hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Tarihi nerede? Ne zamana baktınız?
1: Baktım.
0: 2027 mi?
1: 2027
0: yok ya. Kim ölür kim kalır? Şu günlere bakın yani. 2027'de ne işimiz var?
1: Ekim diyelim.
0: Süper. Evet. Evet. Ekim diyelim.
1: Ekim diyelim. Martesi.
0: Bir şey söyleyeceğim. 20 Ekim olmasın. Kore'deyim.
1: O zaman 10 Ekim.
0: 10 Ekim'de Viyana'dayız arkadaşlar. 10 Ekim'de gidiyoruz. 12 Ekim'de geliyoruz. Tamam. Güneş Hocam iyi ki varsınız.
1: Teşekkür ederim size.
0: Sevgili dostlar, estetik doktoru sevgili Güneş Çakmak'la konuştuk. Instagram'dan Doktor Güneş Çakmak olarak da bakabilirsiniz. Hocam iyi ki varsınız. Tekrardan görüşmek dileğiyle.
1: Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun.

0: Şimdi ne kadar güzel bir sürpriz. Benim çok sevdiğim arkadaşım ziyarete gelmiş ve boksla uğraştığı için de gerçekten biz de çok mutlu olduk. Sevgili Mustafa Bey, hoş geldiniz. Nasıl keyifler?
1: Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Herkese iyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Şimdi dinleyenlerimiz, bu arada sesimiz nasıl? İyi geliyor mu?
1: Süper,
0: açayım mı sesi biraz daha?
1: Çok az açabilirsiniz.
0: Şu an nasıl? Çok yandan iyi. Açarsak böyle yandan. İyi mi şu anda? Geliyor mu ses?
1: Geliyor, evet.
0: Çok güzel. Peki şimdi dinleyicilerimiz, az önce biz bugün klinik psikoloğumuz sevgili Dile Hocam'la konuşurken, Güneş Hocam sevgili estetik doktoru ve şimdi dedim ki bir de benim kıymetli bir sevdiğim bir abim ziyaretimize geldi. Boksla da uğraştığın için dinleyicilerimizi biraz bilgilendirelim istedim Mustafa Bey. Yani bokstaki bize hayatta neler kazandırıyor? Hayata dokunuşunu, hayattaki yerini bir öğrenebilir miyiz boksun?
1: Tabii ki ben öncelikle antrenmana giderken kendimi burada buldum. Boks gerek ruhen, gerek mental olarak, gerek de

0: senin hayatına, hayatında bakış açına yansıyor. Hayatta birçok zorluklarla karşılaşıyoruz. Yorulduğumuz zaman devam edemeyebiliyoruz. Boksta da öyle. Canınız yandığı zaman boksa pes edemezsiniz. Hayatta da o şekilde. Acı geçer ama pes etmenin pişmanlığı kalır.
1: Çok doğru. Bir de bir şey soracağım abi. O kadar güzel anlatıyorsun ki. Mesela ben çok merak ettim, boksta böyle knockout olayı var ya, noktaları var mı bunun? Yani böyle bir anlama, bir kere de tek bir atımlık olsa.
0: Boksta,
1: şiddete karşıyız ayrı bir şey bu, spordan bahsediyoruz.
0: Kesinlikle şiddete karşıyız, biz ringdeki
1: spor dalı olarak konuşuyoruz.
0: Ringdeki mücadeleden bahsediyoruz. Boksta 5 tane nakap bölgesi var.
1: 5,
0: sağ çene, sol çene. Eğer buradan ciddi bir darbe alırsanız zaten kalkma şansınız yok. Herkesin, boks izleyicilerinin bildiği karaciğer yoklaması. Karaciğerden darbe aldığınız zaman da kesinlikle nakavt olabilirsiniz. Diyafram bölgesi ve kalp kası bölgesine aldığınız darbeler de sizi düşürebilir. Yani 5 tane nakavt bölgemiz var. Eldivenlerle dirseklerinizle bu bölgeleri korumanız gerekiyor.
1: Süper ya. Ben gerçekten bugün enteresan iki tane ilgi odağım olmuş. Çocukluğumdan beri kalan bugün dile getirdim. Biri tenis, diğeri de boks herhalde. Bunları bugün ilgi duyduğumu bugün öğrendim yani.
0: Ben boksa herkese öneriyorum. gerçekten boksa başladığınız zaman kendinizi dinç ve mutlu hissedeceksiniz. Herkesi ringlere, salonlara bekliyoruz.
1: Süpersiniz. Aynı zamanda böyle sağlıklı bir yaşam değil mi? Hani böyle spor her zaman, sporun her dalı çok kıymetli ama boksun ayrı bir yeri mi var? Yani bu şimdi benim kafamdan geçen şey, sağlığı koruma açısından, yani ne bileyim kas yapma açısından bunlara da faydası var mı?
0: Ya şöyle bir şey, şimdi eğer boks yapıyorsanız güçlü bir fiziğiniz olması gerekiyor.
1: Dayanıklı
0: değil mi? Beslenmeniz gerekiyor. Karbonhidrat, protein ve yeşillik ağırlıklı beslenmeniz gerekiyor. Sigaradan, alkolden uzak durmanız gerekiyor. Gece uykunuza dikkat etmeniz gerekiyor.
1: Vay be.
0: Yani bütün bunları sağlayamazsanız zaten siz ringde o şekilde ayakta kalamazsınız. O disiplini boks antrenmanlarını yaptıkça seveceksiniz. Zaten siz kendiniz öyle isteyeceksiniz. Yani boksta şu var yani. Güçlü olmak zorundasınız. Güçlü olmazsanız ringde ayakta kalamazsınız. Bu nedenle tabii ki kas gücünüz olacak, tekniğiniz olacak, refleksleriniz olacak. Bunların her birinde ayrı antrenman teknikleri var. Bu da sizi sağlıklı hale getiriyor. Küçük çap tabii ortopedik sakatlıklar var. Ben de oldum, 3 kez ameliyat oldum. Onları saymıyoruz.
1: İşte, az önce onu tam diyecektim abi, hani bunun riskleri var mı diye. Çünkü boks okey tamam. Güzel anlatıyorsunuz, indirelim vuralım ama bir de şimdi zararı da var değil mi? Böyle hani yanlış bir hareket yapınca işte bu sakatlanmaya yol açan
0: ya
1: hareketler.
0: Şöyle bir şey, boksta tek başına ringe çıkıyorsunuz. İşte 3 dakikalık müsabakalar olduğunu düşünün. Şimdi yani bir yeriniz kırılabilir, bir yeriniz kanıyor. Kısa bilinç kayıpları oluyor. Bunlar gayet doğal şeyler. Çünkü boks tabii ki sert. İkili mücadele.
1: Ben tenise yani devam edeyim abi yani, ya. Şu anda boks biraz ben bir tenise de. Ben tenisle bir başlayayım. Boks sanki biraz beni korkuttu abi. Ama güzel bir spor dalı.
0: Ya teniste de şu var. Teniste de bütün kaslarınız çalışıyor. Tenis de çok güzel bir spor. Sporun her dalı iyi. Yani hayatımızda sporu mutlak suretle almalıyız. Neyi seviyorsanız onu yapın. Ben boksa aşıktım. Ve ben her ringe çıktığımda, her antrenmana gittiğim zaman böyle sanki yeniden başlamış heyecanıyla beni çok deşarj ediyor, mutlu oluyorum. Ama neyi seviyorsanız öyle yapın ama sporsuz kalmayın diliyorum.
1: Süper. Ben de bazen kızınca gideyim kum torbalarını böyle tekmeleyeyim ya. Stres atayım biraz. Bu aralar çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Yani çünkü ben yapabileceğim en iyi spor dalı herhalde o olur.
0: Peki biz de bir gün sizi salona bekliyoruz. Aa, biz de bir video çekip de sizin sevenlerinize,
1: çok sevinirim ya,
0: göndermiş oluruz.
1: Sevgili Musa Bey çok teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimizi bilgilendirdiniz ve bugün gerçekten önce Dilek Hocam'la bir klinik psikolog, sevgili Dilek Hocam'la biraz psikolojiyi konuştuk. Sonra biraz güzellik, estetiği konuştuk sevgili Güneş Hocam'la. Sizinle de biraz sporu konuştuk, sağlıklı yaşamı. Gerçekten program çok dolu dolu geçti diye düşünüyorum. Holistic Center ailesine, Holistic Center kliniğe çok çok teşekkürlerimizi iletelim. İnanılmaz güzel de mesajlar da gelmiş. Mustafa Bey'e ve diğer hocalarımıza teşekkürlerimizi iletelim. İyi ki varsınız.

Bizim burada, biz acaba yayından sonra direkt ben İzmir'e mi gitsem, geceden mi yola çıksam yani? İzmir'de şu anda sevgili Hülya dinliyor. Sevgili Hülya da klinik psikolog. Sevgili Hülya'ya ve Hale'ye de en güzel şarkıları da armağan edelim. Hazır mısın Hülya? Çeşme'den. Gerçi Çeşme ile İzmir bir saatmiş ya. Sıkıntı yok. En güzel şarkıları size de armağan etmiş olalım.

Şimdi Stuttgart'tan sevgili Nuray abla, saçların ne hale gelmiş Nuray abla ya? Saçları kıvıl kıvıl olmuş. Teşekkürlerimizi iletelim. Hocam diyor yoğurtlu ıspanak yememiz lazım. Yoğurtlu ıspanakla ringde beni kimse tutamaz demiş. Temel Reis derler bana. Knockout ederim adamı. Ya biraz böyle şey olmuş hocam, sohbet biraz bizim goygoya dönmüş. Vallahi %20'lik enerjim %80 oldu yayını dinlerken demiş. Teşekkürler. Şaka yapıyorum ya. Çok selam Mustafa Bey'e. Ayşegül çok selamlar. Raid az önce diyor ya, ben nakalt ederim adamı falan yaz. Hocam bizimkiler biraz değişik kafaya sahipler. Enerji olarak çok yüksekler. Salim abi çok teşekkürler. Konuklarımıza selam. Daha kendime gelemedim, üçüncü kahvem demiş. Şimdi bu sohbetin tek tek hepsini birazdan okusak olur mu dinleyicilerimiz? Çünkü aşırı derece... Bu arada saat kaç oldu? Evet. Son 3 dakikamız yayına. Ya Dile hocam, dün bana bir şarkı söylediniz ya, Mert Demir'in. Çok güzel ya. Mert Demir, Delisin. Bayıldım şarkıya. Bence bu şarkıyı...

Aslında çok güzel bir söz. Yanımdasın aslında ama yine ben yalnızım diyor. Acaba şarkıda ne söylemek istiyor? Yani aslında yanımdasın ama ben yine yalnızım. Bu sözlerin cevabı ne acaba? İnanın ki ben bile bilmiyorum. Ben bazen böyle bu tarz şeyleri düşünmek bile istemiyorum. Enteresan bir söz ya. Aslında yanımdasın ama kendimi yine yalnız hissediyorum diyor. Acaba burada sanatçı şarkıda ne anlatmak istiyor? Kıymetli dinleyenlerimiz, biliyorsunuz yaz günlerinde çok soğuk tükettiğimiz için klimaydı, oydu buydu. Sesim eski kalitesinden biraz uzak. O yüzden idare edin. Kısık geliyor. Kalbim

Mert Demir Delisin çok güzel şarkı ya. 100 kere yazdım sana diyor. Ya Ezgi çok teşekkür. Ezgi çok iyi şarkı değil mi? Kuzen. Ya yarın Ezgi Gökçe'nin tavsiyesi üzerine çok güzel bir yayın yapacağım diyor ki. İbrahim abi yarın benim tavsiyem üzerine güzel bir yayın yapmanı istiyorum dedi. Yarınki Ezgi kahveni al, ayaklarını uzat, bir ziyafet çek yarın, tamam mı? Merhaba, Mert Demir'in parçasına... Ağırlık verir misiniz? Harika şarkıları var demiş. Bir isim alabilir miyim? Numarasının sonu 27 ile biten dinleyicimiz. Mert Demir şarkılarına ağırlık verir misiniz diyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, yavaş yavaş veda için buradayız. Son mesajları alalım artık. Kimler bizi nerede dinliyorsa. İzmir Çeşme'den Hülya ve sevgili kardeşi Hale. Yine İzmir Çiğli'den sevgili Hülya. Herbalife Türkiye'ye onlara da selam. 30 Ekim, 31 Ekim, 1 Kasım Antalya'da olacağız. Bu bilgiyi de paylaşalım. Herbalife Türkiye beni Antalya'ya davet etti. Sevgili Hülya Yazgan davet etti. Teşekkürler Hülya'cığım. Sönmez kor gibi zalim. Ama yarın İzmir'deyim. İzmir Kültür Park'ta olacağız. İzmirlileri Kültür Park'a yarın davet ediyoruz. Manifest kızlarıyla yarın İzmir'de olacağım sevgili dinleyenlerimiz. Ezgi'nin annesi Nurcem Hanım'ı kaydedelim lütfen. Ezgi'nin bir tanecik annesi Nurcem Hanım'ı hemen kaydedelim. Ezgi bütün anneye babaya herkese dinletmiş. Teşekkürler. Evet, radyomuz %19.2 büyüdü. Benim hedefim %20 idi ama bugün ayın daha 26'sı mı 27'si mi? Ağustos'un sonuna kadar istediğim tek şey büyümekte. %20 idi ama %19.2 büyümüş. Bunu %20 yapmamız lazım arkadaşlar. Erdinç abi burada mı ya? Erdinç abi. İzmir güzelleri. Bircan abla burada mı diyor Ezgi. Bir yanım hep seninle mi kaldı? Yarınki yayın Ezgi'nin böyle bir enerjisiyle daha güzel olacak. Hadi bakalım. Hatta Ezgi'yi yarın canlı yayına bile alabilirim. Limeli. Eceme, Ayşegül'e, sevgili kıymetli dostlarıma da bir şarkı yollayalım. Peki. Ben artık yavaştan gideyim. Son şarkıyı kime armağan etmek isterseniz lütfen yazın.

0: Şu şarkıyı çok seviyorum ya, dinletelim.
1: See you at five.
0: Artı 43 660 130 19 79.

Ataköy'de deniz suyundan güzel bir havuza gitmeyi ne dersiniz? Ataköy'de. Nosa Costa'da şöyle güzel bir keyif yapabilirsiniz.

0: Edis'ten Roman şarkısı istenilmiş, hemen paylaşalım. Nida, teşekkürler.
1: Bu aşk değil de nedir? Aklımda hep yine görmek.
0: 20 yetmez, hedef demiş 25. Ya çok tatlısın. Sevgili Ecem, sen de bir şarkı seç hemen. Acaba Ecem cool mu takılıyor?
1: Bu aşk değil de
0: Ecem acaba kahve yapmayı bilmiyor mu? Yemin ediyorum var ya Ecem, gel sana kahve yapmayı öğreteyim ya.

Edis Roman, veda şarkımız olsun demiş. Teşekkürler. Ben artık gideyim. Bu arada Göktürk Beyaz Fırın'dan size selam yolluyorum demiş. Göktürk Beyaz Fırın ailesine de selam yollayalım. Yorgunum. Mertel Redison ailesine, Mertel Redison, Koalya Spa sevgili Mert, Mert'le aramız düzeldi. İki gündür ona gönül koymuştum. Ondan sonracığıma şimdi bugün barıştık artık. O yüzden artık Koalya Spa ailesi sevgili Mert, iyi ki varsın dostum. Acaba ben de bir

İnsan hiç uzaktan sevilir mi demiş. Ya bazı sorular tabii ki Dile Hocam'ı ilgilendiriyor. Ben şimdi burada bazı yerlere cevap veremiyorum. Bence siz Dile Hocam'a sorun. Randevu alın, direkt gidin, sorun yani. Uzaktan sevgi nasıl olur bilemem. Bir insan uzaktan ne kadar çok sevilir onu da bilemem. Çünkü ben hiç uzaktan sevilmedim. Yeliz Hanım geldi. Çok teşekkürler. Yeliz Hanım nasılsınız? Yeliz Hanım da bizi her zaman dinler ve dinletir. Çok teşekkür ediyoruz. Günaydın, guten morgen. Firdevs Hocam, Dünya Göz Göz Doktoru Firdevs Hocam. Hocama çok selamlarımızı iletelim hocam. Bazen güzellikleri yakından göremiyoruz. İyi ki varsınız. Teşekkürlerimizi iletelim. Bazı insanlar yanındaki güzellikleri göremiyor diyor. Oo güzel. Ya bugün var ya aşırı iyisiniz ha. Hey, herkes böyle şiir tadında. O gün işine çok yarayan insanlar bugün yoklar demiş. Ya ben şimdi her yazılanı da okuyamıyorum. Çok özür diliyorum. Çünkü çok makara dönüyor şu anda. Sizi seviyorum. Yarın İzmir'den size günaydın diyeceğim. Ben ve ekip arkadaşlarım. Çok da tatlı, güzeller, güzel İzmir güzelliğiyle yarın buluşacağım. Oradan da Çeşme'deki arkadaşları da İzmir'e davet ediyorum. Çünkü gelemem, Çeşme çok uzakmış. 80 kilometre. O yüzden yapacak tek şey herkesi Alaçatı diyorum. Alsancak'a davet ediyorum. Haberiniz olsun. Sevgili Hülya ve Hala, siz atlayın, gelin, arabanız var zaten. Yeriz içeriz, keyfimize bakarız. Hayat kısa. Anın tadını çıkartın. Yarın bir daha olmayacağız. Annem bana hep şu sözü söyler. Ben bir daha İbrahim Elden doğurmayacağım. O yüzden iyi ki varsın der. O yüzden dünyaya bir kere geldik. Tadını çıkartalım. Kafanıza göre tabii ki çizgiyi bozmadan enerjinizi hep yüksek tutun. Sizi çok seviyorum. Pindirix'e teşekkürler. Sıfır şeker, kalorisiz Pindirix İbrahim Elden'i sundu. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Hangi Pindirix'i içtiyseniz bana özelden yazın, size bir koli yollayacağım.

Бетте, с лестницы. Вион ФМ. Курбетте.

Merhaba, merhaba, merhaba. Ben geldim. Viyana FM Kavşağı'nda bugün de buluşmayı başardık. Ve siz değerli yol arkadaşlarım. Ve ben Özlem Ayran. Başlıyoruz.

Evet efendim, dün ne kadar istesem de birlikte olamadık ne yazık ki. Aslında programa yetişmeye çalıştım, çok uğraştım ama ne yazık ki başarılı olamadım. Biliyorsunuz teknik bir problemle uğraşıyorum birkaç zamandır. İki teknik problemim vardı, biri kasaydı, biri mikserimdi. Kasayı çözdüm çok şükür. Bir sokak, bir şarkı, bir an. Mikser için de valla parmağım yine portun üzerinde, en azından sesim size ulaşıyor. Bunun için çok şanslı hissediyorum kendimi. Dolayısıyla buradayız ve birlikteyiz. En önemlisi bu. Güzel bir program olsun. Hoş geldiniz. Biraz umut ki.

0: Programımızın iki güzel sponsoruna her şeyden önce teşekkür ediyorum. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Bol bereketli, bol hareketli, müthiş bir yaşam diliyorum. O kadar güzel gitsin ki işleri, hep bizimle birlikte olsunlar inşallah. Ve Pindrinks'e teşekkür ediyorum. %100 yerli içeceğimiz, sağlıklı içeceğimiz. Pindrinks'e teşekkür ediyorum ve Pindrinks'i Viyana ile buluşturan Radyo Viyana FM'e de çok ama çok teşekkür ediyorum.
1: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
2: Nova Süpermarket.
3: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
4: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
3: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
4: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
3: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
4: Nova Süpermarket.
0: Nova Süpermarket. Artı 43-660-130-1979 WhatsApp mesaj hattımız. O güzel o sıcacık mesajlarınızı bugün de heyecanla ve merakla bekliyorum.
5: Aynı göğün altında aynı yoldan geçeriz. Düşsek bile el verir, yeniden birlikte yükseliriz. Bir nefes olur ya.
0: Evet sevgili Taner bizlerle, Ayten bizlerle, Esin bizlerle. Gülşadiye noktasını koymuş, demek ki meşgul. Allah kolaylık versin. Demek ki radyosu açık ama çalışıyor. Ve İngiltere'den sevgili Cevat da noktasını koymuş. Demek ki o da çalışıyor ama radyosu açık. İyi çalışmalar ve iyi dinlemeler. Ve Mustafa Çatalkaya ve aleyküm selam. Az sonra mesajına yer vereceğim. Hoş geldin. Efendim umuyorum sesim size iyi geliyordur. Umuyorum bir problem yoktur seste. Dün epey bir uğraştık. Dün çok yorucu bir gündü gerçekten. İnanılmaz yorucu bir gündü. Malumunuz cuma akşamı da çok güzel bir törenimiz var. Söz nişan törenimiz var. Batuhan'ı dünya evine sokmaya hazırlanıyoruz efendim. Bir yandan onun koşturusu, alışveriş. Bir yandan da bu teknik problemler. Hakikaten artık var ya... bir yerden sonra şey diyorum... Kayış koptu artık, koptu. Sonra dün şunu düşündüm, o kadar çok aksilikler üst üste geliyor ki. Hatta dün bir deneme yayını yaptım YouTube üzerinden. Deneme yayınında sevgili Esin vardı, Şenol vardı. Onlarla da bu konuyu konuştuk. Yani bu kadar aksiliğin bir arada gelmesi insana bir şey öğretiyor olmalı diye düşündüm. Yani şimdi her şey yolunda giderken, her şey tıkır tıkır giderken duruşumuzu sergilemek çok kolay. Doğru duruşu sergilemek çok kolay. Ama her şey yolundan çıkmışken duruşumuzu sergilemek hayli zor. Gerçekten. Böyle nerelere geliyorsunuz? Tam böyle isyan mertebesine doğru giderken böyle bir duvara çarpıyorsunuz. Hele bir dur ya, bir dur. Aksilikler iyidir aslında. Sana bir şey öğretiyor. Velhasılı kelam. Valla ne diyeyim? Öğretti öğreteceğini. Geldim, buradayım, sizlerle birlikteyim, dinleneceğim inşallah. Tabii bugün programdan sonra da bir alışveriş postamız var. Efendim ya, bu törenlerdeki bu şeylere, detayları nasıl daha basite indirgeyebiliriz? Çiçekler, çikolatalar, tepsiler, kurdeleler. Güzel değil mi ama? Heyecanlı. Bir yandan da öyle. Evet, bugün inşallah onları da halledeceğiz Batuhan'la birlikte. Ama şu anda emin olun sizlerle birlikte dinlenmeye çok ihtiyacım var. Bugün de çok güzel bir konumuz var. O konu üzerine de konuşacağız. Firdevs'cim hoş geldin. Merhaba merhaba, ben de geldim demişsin. Ben de geldim, özledim. Ben de seni özledim kız. Vallahi canlı dinlemeyi vallahi. Ama az kaldı. 10. aydan sonra inşallah eski iş saatlerine döneceğim. O zaman tekrar birlikte olacağız. Çok öpüyorum. Ben de seni çok öpüyorum. Suat da çalışıyor. Bayrak Türk bayrağıyla eşlik etmiş. Ve iyi çalışmalar ve iyi dinlemeler. Hadi bakalım. Şu şarkıyı önce kendime sonra hepimize armağan ediyorum.

0: adeta sanki benim için yazmış. Öyle düşündüm. Bilmiyorum sizi de anlatıyor muydu ama bugünlerde beni anlatan bu eserle başlamak istedim. Evet efendim, hemen mesajlarınıza geçiyorum. Bugün gerçekten de şahane bir yolculuk olacak, öyle hissediyorum.
1: Geri dönüp bakmadan, kafaya hiç takmadan yaşamak gerek. Boş verip aldırmadan, geri dönüp bakmadan, kafaya hiç takmadan yaşamak gerek.
0: Tamer'in de beyanı üzerine takvim yaprağımız 27 Ağustos 2026'yı gösteriyor. Günlerden Perşembe ve ben Almanya'ya sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Tamer'cim hoş geldin. Herkese selamlar, hoş geldin. Biricik Ayral abla, ne örüyorsun? Ne örüyorum ya, valla onunla bununla şununla uğraşıyorum işte. Sesimden yorgunluğumu anlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Böyle çatallı çatallı geliyordur diye tahmin ediyorum. Ses iyi mi arkadaşlar bu arada? Hemen arada derede bir sorayım bakayım. Nasıl geliyor sesim? İnşallah iyi geliyordur. Valla neler yaptık dün, bir bilseniz neler yaptık. Dün deneme yayınında da söyledim ama bugün beni dinlemediğini biliyorum. Ama yine de bir teşekkür göndermek istiyorum Kilis'e. Kilis'te tam 22 yaşında tanıştım kendisiyle. Şu anda 42 yaşında. O benim can kardeşim, gerçekten de ne zaman işim düşse her şeyi bırakıp benimle ilgileniyor. Ve hep işim düştüğünde onu rahatsız ediyorum. Kilise sevgiler, selamlar. Sevgili Mehmet Polat çok uğraştı ya. İnanılmaz uğraştı. Bugün sesim size ulaşıyorsa kendisinin, önce Allah'ın sonra kendisinin sayesinde. Kendisine buradan hepiniz adına çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma teşekkür ediyorum. Ve şey düşündüm. İnsanın hayatında, hepimizin hayatında işimizi kolaylaştıran, bize iyi gelen, geldim dediğinde söyle bakayım diyen, neden bunca zamandır aramadın da işin düştüğünde arıyorsun demeyen arkadaşlara, dostlara ihtiyacımız var gerçekten. Evet, bugün 27'si. Evet, 27. 27 Ağustos demedim mi ben? 27 Ağustos demiş olmam lazım. Aytencim, 28 mi dedim? Aklım 28 Ağustos'ta da. Ya 28 Ağustos için böyle sürekli karşıma şey çıkıyor. İkizler Burcu için 28 Ağustos değişim ve dönüşüm zamanıymış. Vallahi böyle paylaşımlar çıkıyor. Belki 28 Ağustos demiş olabilirim. Ama 27 Ağustos, çünkü Tamer'in mesajından okuyorum. En azından. Ha, öyle mi dedim acaba? Bilmiyorum ki. Öyle mi dedim?
1: Dost bildiğin insanlar vurup kapıyı gider, acısı sende kalır.
0: Sıradaki eser Günay Hanım'a gelsin, saygılar. Bugün size bir eser hazırlamadım, hazırlayamadım. Tamer'cim, ne dinletmek istiyorsun Günay'a? Hadi sen yaz, senin istediğin olsun bugün, ne dersin? Ve günün sözünü paylaşmış bizlerle her zaman olduğu gibi. Şöyle birazcık daha, ay müziği kısarken korkuyorum. Birazcık daha müziğimizi kısalım. Bazı sessizlikler susmak değildir. İnsanın içinde yıllardır konuşan gerçeğin sonunda duyulacak kadar güçlenmesidir. Kendine dürüst olduğun an hayatındaki birçok insanın neden sadece birer ders olarak kaldığını anlarsın. Aa, gerçekten mi? Ya çok doğruydu valla. Çok iyiydi. Tamer, teşekkür ederim. Aa, 26 mı dedim? Çok normal. Bir de olaya bakar mısınız? Mesajdan okuyorum tarihi. Okurken bile zihnim 26'sında kalmış. 26 Ağustos mu dedim? Vay arkadaş ya. Ben dün de mi kaldım? Valla öyle olmuştum kesin. Çok enteresan. Yani Tamer de yazmış ama. Tamer, hiç sesin soluğun çıkmıyor. İnsan bir uyarır. Abla yazıyorum burada, sen hala 26'sı mı diyorsun?

Doktor kendi haline bırakın dedi abla, ne diyeyim. Tamer. Gerçekten sen yazıyorsun, ben yanlış okuyorum. Yok böyle bir şey. Yok artık. İstek falan yok. Aa. Tamam ya, ben bulurum bir şarkı. Şimdi müzikte ara ara böyle kesintiler, yükselmeler falan hissedeceksiniz. Bugün yarın biraz sabredelim. Hafta sonu inşallah halledebilirsem mikser sorunumu halletmeye çalışacağım. Yani birbirimizi idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yaşamak gerek. Boş verip aldırmadan, geri dönüp bakmadan, kafaya hiç takmadan yaşamak gerek. Evet, Yeditepeli şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar gönderiyorum. Aytencim merhaba. Dünkü mesaj, tabii ben dün yoktum ama onu okuyacağım önce. Merhaba, merhaba, merhaba. Güzel bir çarşamba günü. Bakın, bu dünkü mesaj olması dileğiyle ben ne yazık ki sizlerle birlikte olamadım. Ablacığım nasılsın? Düne göre cevap veriyorum. Allah, felaketim. Çok şükür. Umarım iyisindir. Biz iki gündür hastane hastane dolaşıyoruz. İnşallah, inşallah kolaylaşacak. Bütün dualarım sizlerle Aytencim. Geri dönüp bakmadan, kafaya hiç takmadan. Daha iyi olacağız inşallah. Fırsat buldukça sesinde olmaya gayret edeceğim. Öptüm seni bal yanaktan. Bak, dün onlar hastane hastane dolaşırken ben de Allah. Boş verip aldırmadan, geri dönüp bakmadan. Selamun aleyküm ablacığım. Her zamanki gibi o güzel sesindeyim demiş Aytencim. Ben de sendeyim ve vallahi 26 demişim. Neyse. Doktor kendi haline bırakın demiş. Tamer öyle diyor.

0: Esin'cim tütsü mü yapıyorsun sen? Yani biraz tütsüye benzettim ama.
1: Yanılıyor olabilirim.
0: Esin iş başında. Galiba tütsü yapıyor. Merhaba ablacığım, selam olsun sana ve dinleyen herkese. Keyifli, bol sohbetli bir yayın diliyorum hepimize.

0: yapması sevmesi.
1: Evet, ada çayı yakıyormuş. Evet, Merve çok yapardı. Oradan biliyorum. Evdeki kötü enerjiyi yok etmek için. Hadi bakalım, kolay gelsin. Ve 28 Ağustos yarım ay tutulması ablacığım, güzel şeyleri bekleyelim. Valla durmadan karşıma çıkıyor. Dün akşam ChatGPT'ime sordum. Ne oluyor, ne bitiyor? Ne diyor bu insanlar? Şimdi 27-28 Ağustos gecesi, yani 27'yi 28 Ağustos'a bağlayan gece, yani bu gece bir ay tutulması gerçekleşecekmiş. Ve üstelik sıradan bir tutulma değilmiş bu. Ayın yaklaşık %96.3'lük kısmı, yani neredeyse tamamı dünyanın koyu gölgesine girecekmiş. İşte bu nedenle de takdir edersiniz ki ayın büyük bölümü kararacak, kenarında bakırımsı, kızılımsı bir görünüm oluşacak diye hayal ediyorum. Ve NASA buna şey diyormuş, derin parçalı ay tutulması diyormuş. Ve çok ilginç bir ayrıntıdan bahsedeceğim. 2026'nın 12 Ağustos'unda tam güneş tutulması yaşandı, hatırlıyorsanız. Ben yollardaydım. 28 Ağustos'taysa ay tutulması geliyor. Yani bir güneş tutulması ve ay tutulması, yani aynı ay içerisinde bir güneş tutulması ve yaklaşık 2 hafta sonra da bir ay tutulması. Şimdi daha ilgincinden bahsedeyim size. Tutulmanın en büyük evresinde dünyanın gölgesi ayın üzerine öyle büyük bir bölümde düşüyormuş ki, NASA'nın hesabına göre ay diskinin yaklaşık %96.3'ü dünyanın umbrası içinde olacakmış. Yani teknik olarak parçalı ay tutulması değil, tam ay tutulması neredeyse. Şimdi astrologlar niye bahsediyorlar bu konudan bu kadar çok? Durmadan karşıma çıkıyor. Asıl beni ilgilendiren bölümü burasıydı. Astroloji kaynaklarında 28 Ağustos tutulması Balık burcundaki dolunay ay tutulması olarak yorumlanıyormuş ki hep böyle çıkıyor karşıma. Astrolojik yorumlarda balık temaları üzerinde duygular, bırakma, kapanışlar, dönüşümler, sezgiler ve geçmişle hesaplaşma gibi başlıklar altında yorumlanıyormuş. Ayrıca 28 Ağustos günü Merkür Uranüs karesi ve Ay Uranüs karesi gibi açılar astroloji takvimlerinde yer alıyormuş. Şimdi burada özellikle şunu söyledi ChatGPT. Bunlar astrolojinin yorumları. Bilimsel olarak tutulmaların insanların kaderini veya davranışlarını değiştirdiği gösterilmiş değil. Yani böyle bir bilgi verdi. Bana şunu demek istedi. Yani karşına çıkanlara çok kaptırma kendini. Çünkü o kadar güzel şeyler çıkıyor ki karşıma. Ne denir? Güzel şeyler olsun ya. Yani güzel şeyler olsun. Tek isteğimiz bu. Şöyle bir bakıyorum. Bir yanadan kısmen görülecekmiş. O sebeple geceleri uyuyamıyorum 2 gündür. Bak sen. Türkiye'den nasıl görünecek acaba? Sevgili Mustafa Çatalkaya. Gene güzel bir fotoğrafla gelmiş. Aman büyüteyim. Ay, benim son çektiğim yayla fotoğraflarına benziyor. Ay çok güzeldi Gölhisar'daki yayla. İnanılmaz güzel bir de yürüyüş yaptık. Ben bayılıyorum ya. Doğa fotoğraflarına bayılıyorum. Yani içinde olmayı çok seviyorum. Fotoğraflarını da çok seviyorum. Selamun aleyküm abla ve aleyküm selam Mustafa'cığım. Hoş geldin. Hoş geldin, iyi yayınlar diliyorum. Ben yine buralardayım. Vallahi güzel yerdesin gerçekten. Şimdi Firdevs'ten bir mesaj geldi. Şimdi daha ilginç olan şey, kızımın doğum günü bugün. 23 oldu. Ve ilginç tarafı Özlem, ben yaşlanıyorum. Hadi oradan. Kaç yaşındasın ya? Böyle söylediğiniz zaman çok gülüyorum. Yaşlanmak ne ya? Yaş alıyoruz. Yaşlanmıyoruz. Kaç yaşındasın? Yaz, sonra silersin. Merak ettim. Kaç yaşındasın? Durdurun zamanı. Ya şöyle bir şey vardı. Bir dakika. Durun. Ha. Bir dakika Özcan Denizciğim, sana geçeceğim. Sen.
0: Fikrim değişmeden olacak olan neyse lütfen hemen olsun.
1: Bu arada kızını kutluyorum. Doğum günü kutlu olsun. Sevdikleriyle birlikte şahane bir hayatı olsun. Her istediği olmayacak tabii. Ama olmuş olanlar ve olacak olanlar, olmayacak olanlar ve olacak olan kötü şeylerin hepsini gölgede bıraksın. Ha, yazdı yaşını. Söylemeyeceğim yayında. Ben ne yapayım Firdevs'cim? Sen öyle diyorsun. Kızım gelmiş 40 küsür yaşına. Oğlum gelmiş 30 küsür yaşına.

0: pişmeden. Olacak olan neyse lütfen hemen olsun. Bu gece bitmeden, fikrim değişmeden. Olacak olan neyse lütfen şimdi olsun.
1: Saat sabah 5.30-6.30 arası görme şansın yüksek Isparta'dan. Ne yapacağım? Evimden de ayı görmem mümkün değil. Tepelere çıkmam lazım. Ve bir de 5.30-6 yok artık. Şu burçlarınızı bir yazın bakayım. Kim, herkes bir burcunu yazsın. Bu tutulmada neler yaşayacaksınız böyle... Hiç yapmadığım bir şey. Ama astrologların söylediklerini söyleyeceğim. Ben söylemiyorum tabii ki. Aslında bugün çok bambaşka bir şey yapacağız. Bambaşka bir konu konuşacağız. Ama herkes burcunu bir yazsın önce. Burçlarınızı bir göreyim bakayım. Hadi, hadi. Yazın bakalım. Bu ay tutulması sizi nasıl etkileyecekmiş? Görelim bakalım. Efendim, şimdi bugün çapa etkisinden bahsedeceğiz. Çapa etkisi. O da ne ya? Çapa. Bir tarım aleti var, bir de denizcilerin kullandığı çapa var. Hangisi? Vallahi işte hangisini konuşalım? Denizcilerin kullandığı çapayı mı konuşalım? Yoksa tarım aleti çapayı mı konuşalım? Evet, ama bizimkisi çapa etkisi. Evet, bugün çapa etkisinden bahsedeceğiz.

Gerçekten ben de güldüm. Arda merhaba. Yok artık. Yok artık. Hello, Özlem Ayran'dan kazık yemiş birisi olarak dinlemedeyim. Önce bu mesajı okudum. Ne kazık atmış olabilirim diye düşündüm. Ben kazık atamam ki, istesem de atamam. Dün yayın yok diye hikaye atıp sonra yayın yapan bu kadını kınıyorum ben. Bu arada yayını gizledim. Demek bunun için gizli. Keşke daha önce gizleseymişim. Ben görebiliyorum da hiçbiriniz göremiyor. Arda görmüş yalnız. İyi yayınlar, dinlemedeyim. Ardacığım yaz. O kadar çok uğraştık ki. Oldu mu, olmadı mı? Ses nasıl gidiyor yayına? Çünkü gerçekten inanılmaz şaşırtıcı bir teknik problem vardı bir de. Yani hiç anlayamadım ne olduğunu. Deneme yayını yapıyorum YouTube'da. Sadece Esin'e yazdım. Esin bir dinler misin? O da sesimi duysun diye. Yani bana bir rapor versin. Ya 10 dakika falan duracaktım yayında. Sonra Şenol geldi. Orada biraz makara kukara yaptık. Türk sanat müziği dinledik bu arada. Sen sıkılırdın zaten. Gelebilir.

Tabii mikserimdeki sorun hala devam ediyor. Elim parmağım müzik portunun üzerinde. Ara ara böyle müzikte inişler çıkışlar olabilir. Onu da inşallah Allah telliyorum bu konu gündeme gelince. O bakışın harika bir şey. Azıcık zengin olsam. Çok değil ya. Allah'ım 28'inde ay tutulması var ya. Hani ay tutulması olacak ya. Ben birazcık para istiyorum senden lütfen, rica ediyorum. Çok değil. İhtiyacıma binaen şöyle bir mikser alayım. Ne bileyim şu önümdeki borçlarımı ödeyeyim falan filan. Yani sen biliyorsun ne kadar neye ihtiyacım olduğunu. Ya fazlasını da gönderirsen fena olmaz yani. Yani sen artık gönlünden ne koparsan.

0: Verebilirsin ben.
1: Yani Esin gerçekten Arda'dan bir şey kaçmaz. Yani hani derler ya, gözleri felpecir okuyor. Allah'ım felpecir de neyse. İlaçım sensin. Duama amin deyin arkadaşlar. Biraz önce ettiğim duaya amin deyin. Bak Esin demiş. Evet, gelelim şu burçlara ve ay tutulmasına. Aslında konumuz bu değil ama hadi biraz makara kukara yapalım yani. Bakayım şu müzik portlarına. Ha tamam. Efendim, Esin yengeç burcuymuş. Başka yengeç burcu yazan var mı? Şöyle bakıyorum hemen. Başka yengeç burcu yazan yok. Şimdi yengeç burcu ay tutulmasında nasıl etkilenecekmiş?

0: kesin.
1: Evet, bu ay tutulması %97.3'lük ay tutulması yengeçleri nasıl etkileyecekmiş? Duygusal yükleri azaltacaklarmış. Kendilerine daha fazla alan açmak için, daha doğrusu şöyle gelmiş, kendine daha fazla alan açmak ön plana çıkabilir. Esin.

Evet, gelelim akrebe. Firdevs akrepmiş. Başka akrep var mı? Benim kızım da akrep bu arada. Akrep var mı başka? Bakıyorum. Şu anda akrep göremiyorum başka. Bakayım, akrepler için bu yarım ay tutulması diyordum ya. Tam ay tutulması bence. Aşk, yaratıcılık ve kendini ifade etme biçiminde eski bir duygunun yeniden görünür olması mümkün diye yorumlanıyor. Firdevs, aşk, aşk, aşk.

Şimdi akrep için astrolojik yorumlarda aşk, yaratıcılık, çocuklar ve kendini ifade etme başlıkları varmış. Şimdi ben de sana bir soru soruyorum Firdevs ve bütün akreplere soruyorum bu soruyu. Birini sevdiğin için mi hayatında tutuyorsun, yoksa onsuz kalmaktan korktuğun için mi?

0: Gelelim oğlaklara efendim. Ayten Oğlak, Cevat Oğlak, başka var mı Oğlak? Şöyle bir bakıyorum. Bir de hepsi ya. Dillerimi yeme, konuşamam. Ne güzel bir tabir.
1: Senin dillerini yerim kız.
0: Aa, o ses senden mi çıktı Zümayra? He ya, benden çıktı. Evet efendim, şimdi oğlaklara bakınca, oğlaklarda astrologların ilettiği bir iletişimle alakalı bir şey var. İletişim. Şöyle söylemiş astrologlar, iletişim yakın çevre ve öğrenme alanında yeni bir bilgi ve konuşmanın düşüncelerini değiştirmesi. Yani biraz birileriyle konuşacaksınız, düşünceleriniz değişecekmiş. Ne ola ki?

Evet, çok özür diliyorum. Kapı çaldı. Kargo, kargo. Oğlaklara geri dönüyorum. Söylenmeyen bir şey bazen söylenmiş bir sözden daha ağırdır demiş astrologlar oğlaklar için. Ve oğlak için yine astrologlar şey demiş, iletişim, yakın çevre, kardeşler ve uzun zamandır zihinde taşınan meselelerin netleşmesi. Evet, ay tutulması oğlakları böyle etkileyecekmiş. Ayten ve Cevat.

Koç. Evet, Koç burcu olanlar. Sadece Tamer'i görüyorum. Tamer çok ilginç. Bir şeyi bırakmak zorunda değilsin ama artık taşıyamayacağını fark edebilirsin. Ve astrologların Koç için yaptığı yorumlar şu şekilde: içe dönme, duygusal yükleri fark etme ve kendine izin verme. Ve yine astrologlar Koçlar için şöyle demişler: kendinize bu soruyu bu gece sorun. Bu gece bu soruyu sor kendine. Ay pardon, Koç. Değil mi Tamer? Doğru. Evet evet. Herkes için güçlü olmak zorunda mıyım? Ve ben de sana soruyorum Tamer'cim. Hayatında güçlü görünmekten yorulduğun bir konu var mı? Bu sorulara cevap vermek istemiyorsunuz, farkındayım, vermeyin ama ben yine de soruyorum.

kız yok. Ne Arda? Hiçbir şey gözünden kaçmıyor dedik ya. Bu ona cevaben. Senin kanala aboneyim ya. Yeni videoların hemen önüme düşüyor. Öyle gördüm. İnsan haber eder, yayındayım der. Ya yayın yapmayacaktım ki. 10 dakika 15 dakika ses denemesi yapacaktım. Öyle kala kaldım. Kala kaldım. Ve balık burçları için bak Arda da balık burcuymuş. Şöyle demiş, Allah bana hesabını veremeyeceğim kadar para versin abla. Ben sana sponsor olurum. Ay versin Arda. Amin diyorum. Amin. Sana yazık, günah girme para yüzünden. Niye be? Dua ediyoruz. Niye günah girelim? Amin deyin dualarımıza. Deyin ya.

Evet, gelelim balıklara. Efendim balıklar bu ay tutulmasından nasıl etkilenecekmiş? Kimdi? Bir de Mustafa Çatalkaya da balıkmış. O zaman tutulma kendi burcunda. Balık burcunda zaten tutulma. Astrologlara göre kimlik, duygular, ilişkiler ve artık kim olmak istiyorum sorusu en güçlü başlıklardanmış. Yani kendinize artık kim olmak istiyorum? Olmak istediğim insan mıyım diye soracaksınız. Yani balıklar böyle. Şöyle bir bakıyorum. Daha devamı olmalı diye düşünüyorum. Devam, devam, devam, devam. Aslan, Başak. Balık neredesin balık? Akrep, Yay, Oğlak, Kova, balık. Gökyüzünün en çok konuştuğu burçlardan bir tanesi balık burcu. Çünkü tutulma balık 4 derece 54 4.54 derece civarında gerçekleşiyormuş. Astrolojik yorumlarda balık için kimlik, duygular, ilişkiler, kişisel yön ve eski bir dönemi kapatma. Balıklar. Ey o balıklar. Eski dönem bitiyor, haberiniz olsun. Eski dönemi kapatıyorsunuz. Balıklara soruyorum şimdi. Hey balık. Cevap ver bana. Hayatınızda artık devam etmesini istemediğiniz ama bitirmeye de cesaret edemediğiniz ne var? Bu sorulara cevap vermek zorunda değilsiniz. Ama bu sorulara kendi kendinize cevap verebilirsiniz. Hayatınızda artık devam etmesini istemediğiniz ama bitirmeye de cesaret edemediğiniz ne var? Belki de bazı kapanışlar kayıp değildir. İnsanın kendisine geri dönmesidir. Ey balıklar!

0: Gelelim Başaklara. Suat Aksu. Suat'cığım, Başak mısın? Başaklar çok düzenli, tertiplidir ha. Evet, bu tutulmanın karşısındaki burç senmişsin. Valla bu tutulmanın karşısındaki burç senmişsin. 28 Ağustos'ta Ay Balık'ta, Güneş de Başak'taymış. Wow. Yani Başak tutulmanın karşı tarafında. Astrolojik yorumlarda bu nedenle ilişkiler, ortaklıklar, ben, biz dengesi ve kontrol etme ihtiyacı özellikle vurgulanmış.
1: Uçan kuşlar söylesin yarın yarın senden darıldım.
0: Evet, tutulma karşıt burcunda olduğu için balık için söylüyorum. İlişkiler, sınırlar. Yani ilişkilerinizi bir gözden geçireceksiniz. Kontrol edemediğiniz durumları daha kontrol etmeye başlayacaksınız. Kontrol size geçecek yani.

Evet, o zaman balık. Dur, başaklara bir sorum var. Başaklara soruyorum. Başak burcunda olanlara, bir ilişkide huzuru korumak için kendinden ne kadar vazgeçersin? Kendinizden ne kadar vazgeçersin? Aa, kahve saati gelmiş. Ve vurucu cümleyi söylüyorum. Başak bazen her şeyi düzeltmeye çalışırken kendi kalbinin neye ihtiyacı olduğunu unutabilir.

0: yarın.
1: Tamam işte Arda, gayet güzel. O yazdığın da para demek bence. Demin Fırtına Mehmet'i düşündüm gerçekten. Ve geldi burada. Şimdi kahve yapmaya gitmeden önce şöyle bir mesajına ses ver, mesajına bir kulak vermek istiyorum. Tabii ki ses de vereceğim. Şöyle açalım. Evet.
2: Hello Özlem, hello girl, hello Özlem, merhaba, merhaba Özlem.
1: Ay.
2: Güzel sesini tekrar duymak güzel.
1: Ya Vincent, hello. Ben de senin sesini duyduğum için çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Ve Mehmet Koç'muş. Fırtına Mehmet'e ve Vincent'a buradan sevgiler, selamlar.

0: Evet, şimdi bu gece 27'yi 28'e bağlayan gece ay tutulması olacak ve astrologlar koçlar için, koç burcuna sahipler için ne diyorlarmış? Efendim, kendini sürekli güçlü göstermek yerine, Mehmetçim, ben demiyorum, astrologlar diyor. Ay, ay, ay, ay, ay. Yürekte yangın, uçan kuşlar söylesin. Oh, elhamdülillah. Neredeyse Mehmet'in yüzüne doğru hapşıracaktım. Çok şükür son anda kurtardık. Yürekte yangın. Evet, kendini sürekli güçlü göstermek yerine bir duyguyu kabul etmek gündeme gelebilirmiş. Fırtına Mehmet. Devam ediyorum. Bir dakika, koçlar için başka ne varmış? Şöyle aşağılara doğru geliyorum. Sonra da gidip kahvemi yapacağım inşallah. Evet, neredesin koç? Aa, bulamıyorum. Bulacağım, merak etmeyin. Yengeç, ikizler, boğa. Şimdi Mehmetçim, ay tutulması olacak ya, bütün burçlar bir şekilde etkilenecek diyor astrologlar. Bana sorarsanız açıkçası ya çok da astrolojiye çok büyük bir merakım var aslında. Bir nevi inanıyorum ama bu tür yorumların çok doğru olduğuna inanamıyorum. Evet, koç burcu için bir şey bırakmak zorunda değilsin ama artık... Aa, sen de mi koçsun? Bu Tamer'in burcu. Ama artık taşıyamayacağını fark edebilirsin. Ve şöyle bir soru sormuştum Tamer'e. Tamer'den de cevap geldi. Hayatında güçlü görünmekten yorulduğun bir konu var mı diye sormuştum. Ve bugün kendine bu akşam ay tutulması esnasında bu gece şu soruyu sorman gerekiyormuş. Herkes için güçlü görünmek zorunda mıyım? Evet, şimdi şöyle Tamer'in verdiği cevaba bakıyorum. Say bitmez de yayını sabote etmeyeyim şimdi. Tamam, kendi kendine cevaplayabilirsin. Devam ediyoruz efendim. Suat, doğru değil mi? Yani ben, ama size bir şey söyleyeyim mi? Öyle her yerden okumuyorum, herkesin söylediklerini söylemiyorum. Ben güçlü kaynaklardan şu anda burçların bu ay tutulmasıyla bağlantısını sizlerle buluşturuyorum. O yüzden yani tutabilir dermişim, kendimi de savunurmuşum. Aa, kim gelmiş? Bak sen, tam da Karadeniz müziğinde geldi. Bak.
1: Merhaba Özlemciğim.
0: Merhaba.
1: Hayırlı çalışmalar.
0: Teşekkür ederim.
1: Umarım her şey yolundadır.
0: Valla.
1: Kulağım sende. Güzel bir yayın olsun.
0: İnşallah.
1: Valla ben burca pek öyle çok inanmam ya, ama kovayım.
0: Kova mısın? Dur
1: yani,
0: hemen.
1: Yani kovayım. Vinsin'i daha oradan Vinsin'e şey yapsana ya.
0: Ne yapayım?
1: Gerçi dinliyor. Vinsin, söyle bakayım. Bizi her yer Trabzon.
0: Ya Vincent daha merhaba demeyi yeni öğrendi. Bize her yer Trabzon nasıl diyecek ya? Neden desin sonra? Niye desin? Kova mı dedi Şenol? Kova dedi değil mi? Aa, kova mı dedin Şenol ya? Yazsana bir. Kova mısın?

0: Erdem Tıp babacığım merhaba. Selamun aleyküm, iyi yayınlar kızım. Teşekkür ederim ve aleyküm selam. Hayırlı günler, herkese selamlar, saygılar. Valla yukarıdaki fotoğrafa gitti gözüm. Hiç bana fotoğraf göndermiyorsun artık. Niye? Benim başım kel mi? Değil. Vincent'tan bir sesli mesaj var herhalde.
1: Bezihar Yatrapson.
0: Anam söyledi. Bir dakika.
1: Ben Sivaslıyım.
0: Bak bir dakika.
1: Bezihar Yatrapson.
0: Yok artık.
1: Ben Sivaslıyım.
0: Yok artık. Çok iyi değil miydi Wilson? Ay kahve yapmaya gidemedim ya. Şimdi kova için ay tutulması nasıl etkilenecekmiş kova burcuna sahip olan sevgili yol arkadaşlarım. Onlardan bir tanesi Şenol. Şenol dikkatli dinle. Para, virgül, para... Para, sahip oldukların ve kendi değerini nasıl tanımladığın konusunda bir muhasebe teması öne çıkıyormuş.

0: Ya.
1: Evet, kova burcu için maddi kaynaklar, gelir, harcama ve özdeğer konuları öne çıkıyormuş.
2: Vallahi Minsun'ta bravo. Esin gerçekten. Çok şaşırdım.

Evet, Esin sorduğum soruya şöyle cevap vermiş. İçimde büyük bir inşaat var zaten abla. Her gün kendim için bir şey yapıyorum. Dikkat ediyorum. Çünkü Esin'in burcu yengeçti. Öyle hatırlıyorum. Yengeçler için şöyle bir şey vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Geri dönmeyeceğim yazıya. Kendine alan tanı. Kendine alan tanımak ön plana çıkıyor. Bak bu dönemde. Buna büyük şeyler olduğunu düşünme ama sadece istediğim bir şeyi durum müsait olmasa da ben bunu yapıyorum. Biraz yokum demek bile bana kendim için bir şeyler yaptığımı hissettiriyor. Evet.

0: Şimdi Arda'dan gelen mesaj da çok ilginç. Aslında gerçekten dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Tabii felaket tellalciliği yapmanın bir manası yok. Ama güneş ve ay tutulmalarında depremler hep meydana geliyor. Dikkat etmek gerek bu aralar. Her an dikkat halinde olmalı. Deprem çantaları hazır olmalı. Her zaman hazır olmalı ama bir ayın içerisinde biraz önce de söyledim. Hem güneş tutulması oldu hem ay tutulması olacak. O yüzden de Arda bir miktar sana katılıyorum. Çünkü doğa işaret veriyor genellikle insanoğluna. Dolayısıyla bu işaretleri de dikkate almak lazım. Şimdi burada bir sesli mesajımız var. Allah'ım daha hala gideceğim kahve yapacağım. Müsaade edin de gideyim kahve. Yok yok siz yazın yazın. Ben gider kahvemi yaparım. Evet, kimin mesajı var sırada? Şöyle bir bakalım. Şenol, ne diyorsun? Aa, sildin mi? Tam gelmiştim ya.
1: Merhaba Özlemciğim.
0: Ya bunu verdim zaten. Niye sildin tam senin? Tamam tamam. Gideyim kahvemi yapayım sen sesli mesajını al. Başak Burcu'na. Başak Burcu okudum Suat. Bir daha mı okuyayım? Bilmiyorum. Okuyayım mı?

0: Evet, kahvemi aldım ve geldim. Şu anda elimde. Başak Burcu'nu okudum ama Suat tekrar mı okumamı istiyorsun? Bu tutulmanın karşısındaki burç senmişsin. Yani 28 Ağustos'ta Ay Balık'ta, Güneş ise Başak'taymış. Yani Başak tutulmanın karşı tarafındaymış. İşte astrolojik yorumlarda Başaklar için ilişkiler, ortaklıklar, ben-biz dengesi ve kontrol etme ihtiyacı özellikle astrologlar tarafından vurgulanmış. Ve şöyle bir soru sorman gerekiyor kendine. Bir ilişkide huzuru korumak için kendinden ne kadar vazgeçersin? Kendimden ne kadar vazgeçiyorum? Bu soruyu sorman gerekiyormuş kendine. Ve Başaklar için en vurucu cümle de şuymuş. Başak bazen her şeyi düzeltmeye çalışırken kendi kalbinin neye ihtiyacı olduğunu unutabilirmiş. Evet efendim, şimdi burçları geride bıraktık. Artık konumuza dönebiliriz. Son 2 ayda 3 büyük deprem, bir de koskoca sel felaketi yaşandı dünyada demiş Arda. Kesinlikle. Bediha hoş geldin. Selam abla, hayırlı yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Nasılsın? Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Dur bir yudum daha kahvemden alayım. Yayını ancak açabildim. Şimdiden sesine, emeğine sağlık. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir gün diliyorum demişsin. Teşekkür ediyorum. Ve Şenol'dan, dur bakayım, bir sesli mesaj geldi. Söyle bakayım Şenol'cum.
1: Gördün mü Özlem'cim? Artık Google'a Yiğit'e yazıyorsun, Wilson çıkıyor. Wilson my friend, thank you so much for your message.
0: Manya.
1: I hope to meet you one day in Vienna. If you come, so you should call me and maybe text me and we meet. I promise you for that.
0: Umut ediyorum.
1: You can go to drink something or eat what you want. Have a nice day and thank you so much.
0: Teşekkür ederim. Dur baştan, dur İngilizcemi geliştiriyorum ya, bir dakika.
1: Gördün mü Özlem'cim? Artık Google'a Yiğit'e yazıyorsun, Wilson çıkıyor. Wilson my friend, thank you
0: Wilson,
1: so much
0: benim arkadaşım,
1: for your message.
0: Mesaj için teşekkür
1: I
0: ederim.
1: I hope to meet you one day in Vienna.
0: Çok şanslıyım.
1: If you come,
0: so şayet
1: you should call me.
0: Gelirsen
1: and,
0: beni ara.
1: Maybe text me.
0: Bana mesaj yaz.
1: I promise you for that.
0: Ben söz veriyorum.
1: Something or eat.
0: Seni
1: what you want.
0: Yemeğe gideceğim diyor herhalde. Söz veriyorum.
1: Have a nice day and thank you so much.
0: En sonunda da teşekkür ediyor. Sadece şurada bir bölümü anlayamadım ama ya biz İngilizce konuşalım. İngilizcemi seninle geliştirebilirim Şenol. Çok iyi fikir değil mi?

Evet, Suat da kahvesini almış. Hadi bir yudum alıyorum. Alıyorum. Yemin ediyorum bugün kahvem çok güzel. Ay niye yemin ediyorsun durduk yere? Ne gerek var bir kahve için yemin etmeye? Ay ne bileyim, içimden geldi. İnandırmak zorunda mısın Özlem Ayran? Ne bileyim ya. Çayım, yeni kitaplarıma yaptığım kitap ayraçlarım ve sen ablam. Oh ne güzel bir gün, terapi gibi. Fotoğraf da geldi. Hadi al çayından bir yudum. Alıyorum kahvemden. Bu arada ayraçların çok güzel. Bazen bakıyorum aileler komple sanatçı. Hepsi sanatçı. 7'den 77'ye. Çoluk çocuk hepsi sanatçı. İşte öyle bir aile. Aslan Bey ailesi. Aslan Bey ailesi. Soy isimlerine de bayılıyorum bu arada.

Evet efendim, Ayten'den de canımsın sticker'ı geldiğine göre 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla hazırlayıp sunduğum Keyfek Eder programının nokta saati de başlamış olmakta. Başlamış olmakta. Doğru mu oldu? Başladı. Kimlerin radyosu açıksa bir nokta koyabilir misiniz efendim? Artı 43 660 130 1979. Radyosu açık olan dostlarımdan sadece ve sadece Allah rızası için bir nokta. Allah rızası. Bak, para istemiyorum, pul istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum sizden. Sadece bir nokta istiyorum. O kadar. Efendim, hiç düşündünüz mü bilmiyorum. Bir şeyi değerlendirirken verdiğimiz kararların gerçekten bize mi ait acaba diye. Bir karar veriyorsunuz. Acaba o karar sadece size mi ait? Hiç bunu düşündünüz mü? Düşünmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Hayatta hepimiz zaman zaman bunu düşünüyoruz. Verdiğimiz kararlara bir bakıyoruz. Ya bu karar bana ait olamaz. Nasıl verdim bu kararı? Dediğimiz zaman dilimlerindeyiz. Bazen bir insanı ilk tanıdığımızda duyduğumuz tek bir söz. Ne bileyim, daha farklı bir örnek vereyim. Bir üründe gördüğümüz ilk fiyat. Hatta kendimiz hakkında çocukken duyduğumuz bir cümle bile zihnimizde bir başlangıç noktası oluşturabiliyor. Muş. Efendim, bunu ben söylemiyorum. Sosyologlar, psikologlar, psikiyatristler, insanı inceleyen bütün bilim dalları bunu söylüyor ve buna da çapa etkisi falan gibi bir güzel isim koymuşlar. Sonra ne oluyor? Biz farkında olmadan bütün değerlendirmelerimizi, o ilk başlangıç var ya, başlangıç dedim ya, o bilginin etrafında yapıyormuşuz. Öyle bir şey varmış. İşte bu çapa etkisiymiş. Bunun adı çapa etkisiymiş. Yani özetle şunu söylemek gerekirse, zihnimiz ilk duyduğu bir bilgiyi, ya da doğru cümle kur Özlem Ayran, ilk duyduğu bilgiyi bir tür referans noktası olarak alıyormuş. Yani o bir başlangıç noktası ve sonraki kararlarımızda da o referans noktası ya da o başlangıç noktasının etkisiyle veriyormuşuz. Şimdi size öyle bir şey anlatacağım ki belki sizin de biraz kafanız karışacak, ama biraz sonra. Acaba bu benim düşüncem mi, yoksa zihnimdeki bir çapanın etkisi mi? Değil mi? Biraz kafalar karışsın. Karışsın ya, kafaların karışması iyidir. Karışsın ki toplayabilelim. Ama mesele zaten toplamakta. Evet efendim, şimdi nerede? Bir dakika. Ben aslında bugün şöyle bir şarkıyı da vermek istedim ama içimden geçti, listeye almamışım. Ama doğru da yazamıyorum. Fa, be, buldum. Yok, bunu istemiyorum ya. Neyse, bulayım da sizi meşgul etmeyeyim fazla. Tamam, bunu dinleyelim o zaman. Kimlerin radyosu açık efendim? Menekşe'nin radyosu açık mesela. Ay, ne olur mikserim ya. Üf, yapma şunu bana ya. Vallahi müziği kısmaya, açmaya korkuyorum artık. Bir yandan da böyle bir gerginlik yaşıyorum kamera arkası. Menekşe el sallıyorum. Suat'ın radyosu açık. Fırtına Mehmet'in radyosu açık. Cevat'ın radyosu açık. Erdatlı babamın radyosu açık. Aslan Bey soyadıyla ilgili bir mesaj var. Biraz sonra yer vereceğim. Esin'den gelmiş. Başka? Aa, bak, radyosu açık olup da nokta koymayana söyleyeceğim çok sözler var da söyleyemiyorum. Hadi şu şarkıyı dinleyelim. Öyle kötü sözler değil, merak etmeyin. Vallahi ben kötü söz söyleyemem zaten.

aydınlandı babacığım. A101'de mi buldun Pindrings'i? Örgüp'te A101'de varmış bak. Ben getirttirdim ama bir daha getirmediler ya. Bir kere getirdiler, bir daha getirmediler. Buradan Erdatlı babama, Örgüp'e, efendim A101'e sevgiler selamlar gönderirken Pindrings'e de programımıza sponsor olduğu için teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum fotoğraf için. Afiyet olsun diyorum şimdiden. Hala Pindrings'lerimi alamadım ben. Ve Bediha'nın radyosu açık. Tabii ki açık. Nereye gideyim hemen? Hemencik. Daha yeni geldim. Kovsam da gitmem. Niye kovayım ya? Bediha. Hep ol, hep ol. Bak Raşit demiş ki küfür yememek için yazıyorum. Yoksa durduk yere olaya girmem falan karışmasın. Anam falan karışmasın istedim. Yoksa sessiz dinliyordum. Ama Raşit bak dün Instagram'dan böyle sitemli bir mesaj göndermişsin. Yayın yok, ben iş yerinde ne yapacağım, canım sıkılıyor. İyi de yaz o zaman, niye sessiz sessiz dinliyorsun, neden, sebep ne, sebep ne? Ya bir tane cümle yazacağım, merhaba. Ayrıca ben küfretmem, hayatımda izlemedim. Ben denedim, arada bir deniyorum, olmuyor. Benden olmuyor arkadaşlar. Merak etmeyin, rahat olun, kimseye küfredemem. Arda'nın radyosu aç. Arda bu ne güzel bir sticker ya. Çok güzeldi. Ya bu sticker mı? Sticker değil galiba. Ne? GIF mi bu? Şimdi efendim. Tasarruf danışmanı Mert Başaran demiş ki şaka yapmıyorum. Günde 150 lira kahveye para verirsen ayda 4500 lira, yılda 50 bin lira, 10 yılda 500 bin lira. Yani Şenol, bir kahve keyfim var. O da yani evde içiyorum genellikle. Dışarıda zaten içmiyorum. Bu arada dışarıda içersem de belediyenin tesislerini kovalıyorum. Belediyenin tesislerinde 70 lira çünkü. Bak ya. Gittiğim tatil yerlerinde bile belediye tesislerini araştırdım ya. O kadar olur. Kahve içebilir. 150 lira ne vereceğim ya? Veremem zaten. Ayrıca bir tek kahvem var. Bir de işte... Hiç kötü alışkanlığım yok başka. Kahveme de lütfen laf söylemeyin. Şenolcuğum. Ya bu ne güzel bir eski radyonun içini açmışlar. Mustafa Çatalkaya'dan gelmiş fotoğraf. Çok güzel ya. Çok seviyorum ya böyle işleri. Bir tane eski radyom var. Ben de mi açsam içini? Aynı bundan. Radyosu açık yani. Bak şimdi uyandım. Yalnız yeni uyandım, iyi mi? Şimdi uyandım da. Radyom açık demek istemiş. Ben başka yerlerdeyim. Ya Mustafa çok alemsiniz ya. Nereden aklınıza geliyor bunlar? Ay ay. Efendim Gönül bizlerle birlikte Almanya'ya sevgiler, selamlar. Selam canım, iyi yayınlar. Aa, güzeller güzeli hoş geldin. Ne kadar özlemişim yayında seni. Ne niyetin de yazdın. Teşekkür ederim. Emine Yalçın. Her gün seni düşünüyorum ya. Bir dakika nerede? Hazırda da bekletiyorum. Bak şimdi. Nerede? Hazırda da bekletiyorum. Hah işte bak. Hazırda beklettiğimi şuradan anla. Dur bu şarkıya döneceğim. Ya nasıl kıymetlisin. Selam canım, seni çok özlemişim. Sesin duyunca içim kıpır kıpır oldu. İyi yayınlar canım benim. Her gün seni bekledim Emine Yalçın. Her gün.

güzel değil mi ya? Dün döndüm Viyana'ya. Yalçın Emine biliyorum Ankara'dan ayrılışını gördüm story'de. Hah dedim geliyor. Tatilim dolu dolu geçti demişsin. Ne güzel ya. Vallahi siz mutlu olunca ben de çok mutlu oluyorum.

galiba Ankara'da çok güzel yıllarım geçti. Çok hem eğitim yıllarım Ankara'daydı. Hem de gerçekten hani o zaman aşk diyorum da bugün aşk demiyorum. İlk aşık olduğum şehir de Ankara'daydı. Ankara'da evlendim mesela. Merve Ankara'da doğdu mesela. Belki bu şarkı o yüzden beni çok etkiliyor. Evet, Yalçın Emine sokaktaymış. İşten eve dönüyormuş. Bağıra bağıra söyleyeceğim de söyleyemiyorum diye. Ay ay. Bu şarkıyı duyunca aklıma senden çocuğum olsun istiyorum şarkısı geldi nedense. Çalar mıyız abla mümkünse? Şöyle hemen. Bu şarkıyı duyunca değil mi? Bir dakika. Tamam. Böyle duyun klavyemin de sesini.

Göksel hoş geldin. Konya Akşehir'e sevgiler, selamlar, selamlar, iyi yayınlar demiş mesajında. Ne güzel seni görmek.

Arda buydu değil mi istemiş olduğun eser? Ispartalı Ayşe. Çıktı gene ortaya. Yani gerçekten Ispartalı Ayşe. Ispartalı Ayşe diyorum, ben de Isparta'dayım ama onunla görüşmek biraz zor. Ama bugün şeytanın bacağını kıracağız inşallah. Senin gibi baksın, görenlerin içini yaksın. Evet, Esin bir çalışmadan bahsetmiş. Ayşe'cim mesajına döneceğim bir dakika. Bir de bir şarkı vardı ya abla, gece yayında kameraları açıp video yapmıştık. O da güzel bir şarkıydı, aldım sıraya. Çok güzel bir şarkı. O da Tan Taşçı'nın en sevdiğim şarkılar. Biraz slow'a kaçtık ama olsun. Arada slow da lazım. Bu şarkı benim galiba yolculuklarda en az 10 kere üst üste dinlediğim şarkı. Tan Taşçı'nın bu şarkısı. Hakikaten de inanılmaz güzel şarkılardan bir tanesi. Tamam Arda, çok güzel, çok özlediğim bir şarkıymış bu arada. Berdan Mardin'in, Berdan Mardin'inden Senden Çocuğun Olsun İstiyorum isimli eseri. Evet, biraz önce dedim ki şimdi size öyle bir şey anlatacağım ki dedim. Devamını getireyim. Belki program bittikten sonra bir alışveriş yaparken, bir insanı değerlendirirken ya da kendiniz hakkında düşünürken bile aklınıza gelecek. Hazır mısınız? Önce şarkıyı dinleyelim. Sonra söyleyeceğim. Sonra Ayşe'nin mesajı. Mesajı.

0: Nova Süpermarket.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Evet, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e de çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi şurada bir sesli mesajımız var. Bugün inşallah nasipse Türkiye saatleriyle 20.00'da Ayşe'ye bir CE deyip onu yolcu etmeyi düşünüyorum. Geldi bir aydır burada, merhabayla hoşça kal arası yaşayacağız. Konuş bakayım Ayşe.
4: Selamlar ablacığım.
3: Merhaba.
4: İnanır mısın, Hollanda'yı sadece ne için özledim? Viyana FM'i dinleyebilmek için özledim.
3: Bak şimdi Mehmet. Aa, bu nasıl bir şeydi şimdi? Sen galiba çam devirdin. Öyle tahmin ediyorum. Yalnız ben de ortalık karıştırıyorum, farkındaysanız. Evet. Ya şimdi efendim... Çapa etkisinden bahsederken asıl şaşırtıcı tarafını anlatayım size. Hiç unutmayın, tamam mı? Bu söyleyeceklerimi unutmayın, çok az vaktim kaldı. Bugün saat başında ayrılmam gerekiyor. Çünkü alışveriş yapacağız, yine dışarılardayız. En sevdiğim iş alışveriş yapmak. Çiçek, çikolata, kurdele, başka ne alacaktım? Tepsi. Ondan sonra... Diyelim ki bir arkadaşınız size yeni tanıştığınız biri için, bir başkası için, ki bu benim başıma geldi, oradan biliyorum. Bu insan biraz soğuk biridir dedi. Alfabemiz böyle başlar. Siz de daha o insanla doğru dürüst konuşmadan zihninizde küçük bir beklenti oluşturdunuz. Çapa etkisi böyle bir şey. Bilerek yapılan bir şey değil bu arada. Zihin böyle çalışıyor. Referans olarak orayı alıyor. Yani başlangıç noktası o ilk an. Sonra efendim gel zaman git zaman, aradan zaman geçti, o kişiyle karşılaştınız. Size sadece merhaba.

insan hakkında ilk bilgiyi duyarız, sonraki davranışlarını onun üzerinden yorumlarız. Mesela İstanbul'da Avcılar'dan Başakşehir'e taşındım. Böyle bir sitedeyim, Başakşehir. Şimdi zaten çok meşhurdu. O zamanlar çok çok acayip ilkel bir yerdi. Neyse. Efendim 3. katta oturuyorum. Binada 7 katlı mı 8 katlı mı bir bina. Şimdi ben tabii işe gidiyorum. Çok yoğun çalışıyorum. Sabahın köründe işe gidiyoruz. Akşamın bir köründe geliyoruz. İşte Batuhan çok küçük. 2 yaşlarında falan. Yani onun bakımı, onunla birlikte işe gidiyorum. İşte Merve tam ergenlik çağında falan filan fişmekan. Efendim birisi demiş ki çok soğuk kadın, çok ukala demiş. Asansörde karşılaşmışız. Bana öyle bir şey söylemiş. Herkes bundan etkilenmiş. Allah'ım yarabbim, herkes bana soğuk soğuk cevaplar veriyor. Selamlar veriyor ama ben öyle biri değilim ki. Neyse sonra anlaştık da işte çapa etkisi buralarda devrede. Şimdi önemli bir ayrım var yalnız. Çapa etkisi insanların her kararının yalnızca ilk bilgiden kaynaklandığı anlamına da gelmiyor. Sakın ha. Her karar için bunu söylediğimi falan düşünmeyin. Ama ilk sunulan bilginin özellikle belirsizlik olduğunda sonraki değerlendirmeleri etkileyebildiğini uzmanlar söylemişler efendim. Yani zihnimiz bazen boş bir sayfayla başlamıyor. Bir yerden başlıyor. Ve o ilk nokta, benim referans noktası dediğim o ilk nokta, sonraki düşüncelerinizin yönünü değiştirebiliyor. O yüzden bugün kendinize programdan sonra küçük bir soru sormanızı istiyorum tabii ki. Hayatımda hangi düşünce gerçekten bana ait? Sorun, tamam mı bunu? Lütfen sorun ya, rica ediyorum. Ayşe, o son yazdıklarını okumayacağım yayında. Evet, bu soruyu sormanızı istiyorum. Hayatımda hangi düşünce gerçekten bana ait? Hangisi ise yıllar önce zihnime atılmış bir çapa?

Evet, şimdi size bir örnek daha vermek istiyorum. Bir mağazada önce 10 bin lira yazan bir montun üzeri çizilmiş, üzerine 6 bin lira yazmışlar mesela. Efendim, birçok kişi 6 bin lirayı tek başına değerlendirmek yerine 10 bin lirayı referans aldığı için, hani o ilk rakamı referans aldığı için bunu büyük bir indirim olarak düşünüyor. Öyle algılıyor. 10 bin lira referans noktası 6 bin lira. Oysa o montun gerçek piyasa değeri belki de 5500 lira. Yani ilk görülen fiyat zihne çapa oluyor. Şimdi günlük hayata baktığımız zaman efendim, pazarlıkta satıcının ilk söylediği yüksek fiyatla pazarlığın yönünü belirlediğini biliyoruz. Maaş görüşmelerinde, emlak ve araba satışlarında, sosyal hayatta çapa etkisiyle çok fazla karşılaşıyoruz. Peki çapa etkisinden korunmamız mümkün mü? Efendim, ilk duyduğunuz bilgiye hemen güvenmeyin. Benden söylemesi. Yani bunu bugün öğrendiniz ya, bundan sonra kullanabilirsiniz. İlk duyduğunuz bilgiye hemen güvenmeyin. Farklı kaynaklardan bağımsız veriler toplamayı ihmal etmeyin. Bakın, bugün günümüzde ne yazık ki bu çapa etkisini en çok sosyal medyada görüyoruz. Ve bu sosyal medyadaki çapa etkisiyle birlikte ortaya çıkan linç kültürüyle tanıştık. Linç kültürü. Kültür kelimesini linçle birlikte düşünmek abesle iştigal. Ben gerçekten buna da karşıyım. Linç bambaşka bir şey, kültür bambaşka bir şey. İkisini bir araya getirmemek gerektiğini falan düşünüyorum. Ama sosyologlar öyle düşünmüyor. Kültürün içinde her şey olabildiği için sosyologların geldiği nokta, evet, linç kültürü doğru bir ifade diyorlar. Bunu da sizlerle buluşturayım. Şimdi farklı kaynaklardan bağımsız verilerde toplamayı ihmal etmiyorsunuz. Bu ilk bilgiyi hiç duymamış olsaydım yine aynı kararı verir miydim diye soruyorsunuz. Yani bu ilk bilgiyi duymamış olsaydım. Bakın, bu soru da aslında ipuçlarından bir tanesi. Özellikle alışveriş ve pazarlıkta piyasa araştırması yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Bunların kaynakları elimde mevcut. Valla yapay zeka kaynakları falan değil, bildiğiniz babalar gibi makalelerden aldım.

0: Evet efendim, son 4 dakika kaldı. Şöyle bir mesajlarınıza döneceğim, merak etmeyin. Birkaç örnek daha vermek istiyorum bugün için. Mesela bir ev için önce 5 milyon lira dendiğini düşünün. Sonra fiyatın 4 milyon liraya düştüğünü duyarsınız. Yani bunu çok sık duyarsınız. 1 milyon lira indirim var diye düşünürsünüz. Çünkü referansınız 5 milyondur. Ama asıl soru şu: o ev gerçekten 4 milyon lira ediyor mu? Ve şaşırtıcı olan tarafı da şu aslına bakarsanız, çapalar yalnızca parayla falan ilgili değil tabii ki. Bir insan hakkında duyduğumuz ilk cümle, bir ilişkinin başında yaşadığımız ilk hayal kırıklığı. Şimdi ben evlenmeyeceğim, evlilik çok kötü bir şey. Çünkü oradaki referans bir evliliğin kötü gittiğiyle alakalı bir bilgi. Orada ilk referans oraya gidiyor. Ya arkadaş, her evlenen mutsuz değil ki. Mutlular da var. İşte buralarda lütfen dikkatli olun. Kendimiz hakkında çocukken duyduğumuz "sen bunu yapamazsın." Çocuklarınıza sakın böyle bir şey söylemeyin. Sakın söylemeyin. Ben duymayayım. Söylediğiniz an hissederim. Bunu sakın unutmayın. Çocuklarınıza "sen bunu yapamazsın" demeyin. Referans olarak onu alacaklar çünkü. Hatta bir insanın bize söylediği tek bir ağır söz bile zihnimizde çapa oluşturabiliyor. Sonra yıllar geçiyor. Ne oluyor? O sözün doğru olup olmadığını unutuyoruz. Ama onun bıraktığı referans noktasıyla kendimizi değerlendirmeye devam ediyoruz. Belki de bu yüzden değerli yol arkadaşlarım, bazı insanlar kendilerine biçilen değerin çok altında yaşamaya alışıyorlar. Çünkü birileri onlara çok çok önceden "sen ancak bu kadarsın, ancak bu kadarsın" demiş olabilir. Referans olarak onu almış olabilirler. Ve insan bazen kendi sınırını çizdiğini sanırken aslında başkasının attığı çapayı taşıyor. Ama ne acayip. Çok uzun konuşmayı istedim bu konuya, aslına bakarsanız önemli çünkü. Hayatımızda çok önemli bir yeri var. Her çapa kader değildir değerli yol arkadaşlarım. Bir bilgiyle karşılaştığımızda durup kendimize şunu sorabiliriz: öyle değil mi? Bunu gerçekten ben mi düşünüyorum, yoksa zihnimdeki ilk bilgi beni mi yönlendiriyor? Bunu unutmayın, olur mu? Çünkü bazen özgürleşmek yeni bir cevap bulmakla değil, İlk cevabın, evet ya, o ilk cevabın bizi ne kadar etkilediğini fark etmekle başlıyor. Belki de hayatımızda bazı şeyleri yeniden değerlendirmenin zamanı geldi mi? Bence geldi. Belki de zamanı geçmiş olabilir mi? Hayır. Bence her şey zamanında. Efendim, şimdi insanları, kendimizi, değerimizi ve bize yıllar önce öğretilmiş bazı gerçekleri. Çünkü zihnimizdeki ilk çapa her zaman doğru yere atılmış olmayabilir. Anlaştık mı? Umuyorum anlaşmışızdır. Umuyorum bütün bu sözlerimden bir mana, bir anlam, kendinize dair bir ders çıkarmışsınızdır. Evet, çapa etkisini de böylece, vallahi ki arada bir derede. Yani bu tarlalarda kullanılan tarım aleti değil. Ya da gemicilerin ya da balıkçılıkla uğraşanların teknelerinde bulunan çapa değil. Bu insanların üzerinde kalan etkinin adı çapa etkisi. Evet, şimdi gelelim şuraya, mesajlarınıza. Hemen şurada bir sesli mesajımız var. Suat'tan gelmiş. Şöyle bir durduruyorum ve Suat'cığım, söz sende.
1: Selam abla. Senden bir tane şarkı istiyorum. Hı. Onu da sana bırakıyorum. Bugün eşimle tanışma yıl dönümümüz.
0: Ha.
1: Tam bugün 18 senemiz bitti. Tanışma yıl dönümümüz.
0: Maşallah. Süphanallah.
1: Sizin için bir şarkı çek. Tamam. Çalar mısın?
0: Tamam.
1: Onu videoya çekeceğim. Yani sese çekip eşime göndereceğim.
0: Tamam.
1: Teşekkürler.
0: Rica ederim. Eşine sevgilerimi, selamlarımı ilet. Ve çok özel bir çalışmayla kapanış yapacağım o zaman. Ve senin ismini anacağım. Eşinin ismi neydi Suat? Merhaba Özlem ablam, iyi yayınlar, güzel bir gün diliyorum, kocaman öpüyorum seni. Emine Sultan, ben de seni çok öpüyorum. Çok çok öpüyorum, iyi ki varsın. İyi ki tanımışım. Oh, ne güzel oldu ablam. Bir de çocuklukta bizlere takılan yakıştırmalar bile etkiliyor. Evet Esin, kesinlikle yapmayın. Yapmayın, bakın çapa etkisini duydunuz bugün. Referans noktası orası. Yani bu kötü bir şey mi? Bazen iyi bir şey. Ama çok net söylüyorum. Özellikle çocuklarınıza olan tavrınıza çok dikkat edin. Ay çok sakin, ay çok sessiz, nasıl uyumlu. Ne oluyor o kalıptan kalabiliyorsan? Güzel bir konuymuş bu. Çapa etkisi, uzun uzun konuşacaktık da. Vakit nakittir dedik. Ne yazık ki bu aralar her şeyi ucu ucuna yaşıyorum ya. Her şeyi böyle ucu ucuna gerçekten. Yine konuşuruz çapa etkisini. Hazırlanın, hatta bir gün isteyin, tekrar konuşalım. Ve gitmeden bir şarkı isteme hakkım var mı? Barış Manço'dan Can Bedenden Çıkmayınca rica etsem dinletir misin? Tabii ki dinletirim. Vaktim bitti, doldu. Şu anda yayını bitirmiş olmam lazım. Bakıyorum Batuhan henüz gelmemiş. Çünkü hemen çıkacağız dışarıya. Alışverişe. Havil. Tamam. Anlaştık. Evet efendim. Şimdi bugün çok güzeldi. Çok keyif aldım. Çok da sorun yaşamadık. Ara ara müzikte sorun yaşadık. Mikser probleminde inşallah hafta sonu halletmeye çalışacağım. Hallettiğim zaman yokuş aşağı gideceğiz. Bundan sonraki yayınlarda hepinize çok teşekkür ediyorum. Harikaydınız bugün. Umuyorum ve diliyorum ki sizler de keyifli dinlemişsinizdir. Bu akşam inşallah Ispartalı Ayşe ile de bir saat, bir buçuk saat birlikte olacağız. Bir dakika. Bakayım. Tamam. Bir an acaba unuttuğum bir mesaj var mı diye baktım. Yarın yine aynı saatte bu güzel frekansta Viyana FM'de sizlerle birlikte olabilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum derken Elaziz'den, Kevsercim'den, bebeğimden bir sesli mesaj.
2: Merhaba Özlem teyze, merhaba.
0: Merhaba canım. Günün
2: çok sıcak, merhaba. Hayırlı günler olsun yayın. Hayırlı yayın, günlerin olsun, hayırlı yayın. Bol kazacaksın. Bana canlar merhabayı armağan edersen sevinirim canım, öptüm, hayırlı günler.
0: Ben de çok öpüyorum ama gitmek zorundayım. Yarın inşallah Kevsercim, valla vermeyi isterdim ama iki çalışma vereceğim. Birinde hiç konuşmayacağım zaten. O yüzden de şu anda artık programımdan ayrılmış olmam lazım. Ama yarın yaz, tamam mı? İnşallah yarın veririm. Nefesine sağlık Can ablam demiş sevgili Arda. Ardacığım çok teşekkür ediyorum. Sen de iyi ki varsın canım benim diyen Emine Sultan'a sıkı sıkı sarıldım. Kocaman kocaman öpüyorum. Yalçın Emine, ben de sana sarıldım. Çok keyifle dinledim. Emeğine sağlık canım benim demiş. Ben teşekkür ediyorum hepinize. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in ve Pindrinks'in katkılarıyla programı hazırlayıp sundum. Yok artık. Gülşadiye yok artık. Tescilli cümlem artık benim. Çok kullanıyormuşum. Bundan sonra yok artık. Hoşça kalın, Allah'a emanetsiniz. Efendim çıkışı neyle yapacağız? Suat'la sevgili Havi'nin. Havi'nin değil mi? Bakayım yanlışım olmasın. Bir dakika. Havil. Havil mi, Havin mi? Suat. Havin diye bir isim biliyor musun? Havil mi, Havin mi? Bir daha alayım. Anonsu ona göre geçeceğim. Hoşça kal ablacığım, kolaylıklar diliyorum demiş sevgili Esin. Teşekkür ediyorum. Vallahi çok çok dua edin. Gerçekten kolaycacık halledeyim. Sevdiğim işler değil bunlar ama yine de heyecanlıyım. Neredeyiz? Şöyle hemen aldım sıraya. Evet, 18 yıl. Dile kolay. Ne güzel. Ama ben 41 yılı gördüm Gölhisar'da. 46 yılı gördüm Gölhisar'da. Nice yılları olsun Suat ve Havil'in. Hadi onun yazdığı gibi söyleyeyim. Şöyle şarkıya da bir geçiş yapayım. Evet, bu çalışmadan sonra da Raşit'in isteğini yerine getireceğim. Barış Manço'dan Can Bedenden Çıkmayınca. Ama ben sadece sizlerle dinlemiş olacağım. Raşit istedi, ben yayına vereceğim. Evet, bu güzel eser 18 yıldır aynı yastığa baş koyan ve birbirlerini seven, sayan, hoşgörüyle davranan sevgili Suat ve Havil için aldım sıraya. Nice yılları olsun inşallah.

Gurbette Sıla Esintisi. Viyana FM. Gurbette.

katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

0: İyi akşamlar Viyana FM'in kıymetli dinleyicileri. Hanımlar, beyler, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Viyana FM'de Akif Özcan başladı. Güzel bir perşembe akşamında sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Pindrinks katlarıyla buradayız. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz, hepimizin çok sevdiği Pindrinks'le Akif Özcan başladı.
1: Aman.
0: Hadise ve hemen ardından Rayman Ece Seçkin düeti geldi. Şimdi de Doğukan Sarıtaş'ta devam edecek program. Benim seçimlerimi şu ana kadar dinlediniz ama bu dakikadan sonra sizlerin de isteklerini tabii ki bekliyorum. Artı 43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp hattımızdan isteklerinizle, mesajlarınızla siz de programa dahil olabilirsiniz. Yoldaysanız iyi yolculuklar, çalışıyorsanız kolay gelsin. Kendi iş yerinizdeyseniz bol kazançlar. Tatilcilerimiz hala var herhalde, onlara iyi tatiller. Tatil dönüşünde bize kulak verenler, bir kez daha sizlere de iyi yolculuklar diliyorum. Umarım güzel geçmiştir tatiller. O zaman bu güzel şarkıyı dinleyelim, az sonra yeniden buradayız, sizlerle olacağız. Viyana FM ve mobil uygulamamızda bulunan tüm radyolarımızla sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Tabii yetmiyor, App Store ve Google Play'de yer alan uygulamamız yetmiyor. ViyanaFM.com web sitemizle sizlere hem müzikal hem habersel bilgiler sunmaya devam ediyoruz. Haber demişken program içerisinde Viyana'dan, Avusturya'dan önemli gelişmeleri de ara ara sizlerle paylaşacağım. Dün akşam temsilcimiz Fenerbahçe büyük bir başarı gösterdi ve Lyon engelini geçti. Artık Fenerbahçe yıllar sonra, 18 yıl olmuş ya, Şampiyonlar Ligi'nde yerini aldı. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi. Ve Avrupa'da mücadelelerini sürdüren İki takımımız daha var. Onların da bu akşam maçları var. Trabzonspor ilk maçı maalesef yenilmişti 1-0. Bu akşam rövanş maçında Ferencvaros'la karşılaşacak temsilcimiz Trabzonspor. Başarı dileklerimizi iletiyoruz. Umuyoruz ki bu akşam galip gelir ve o da Avrupa Ligi'nde yoluna devam eder. Bir diğer maç başladı bile. Beşiktaş, Kaunas Žalgiris deplasmanında ama büyük bir avantajla oynuyoruz. 3-0 yenmişti İstanbul'daki maçta Beşiktaş. Bu akşam yani 0-0 beraberlik, 1-0, 2-0 yenilsek dahi, ki inşallah böyle bir şey olmaz, yine de turu atlayan taraf biz oluyoruz. O yüzden Beşiktaş'a beraberlik dahi yetiyor ama istiyoruz ki 1-0 olsun, yine yensin. Başarılar takımlarımıza. Haydi devam az sonra.

Biliyor mu evlat? Viyana FM'de güzel bir perşembe akşamında Akif Özcan başladı, devam ediyor harika şarkılarla. Geride yine çok güzel bir şarkıyı bıraktık. Gözlerimde Duman radyonuzda oldu sevgili dinleyiciler. Sezer Sarıgöz yorumuyla. Şimdi yine çok sevdiğimiz bir şarkı. Yani ben en azından çok seviyorum, sizlerin de sevdiğini düşünüyorum. Baran Mengü Cilvelim'le devam edeceğiz. Şöyle biraz oynayalım ha, bir döktürelim. Güzel mesajlar gelmeye başladı. Çok teşekkürler Ceren Hanım. İyi akşamlar Sazbuk'tan, sevgiler Akif Bey. Hoş geldiniz diyor sizler de. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Tekirden Sürün şarkısını çalarsanız sevinirim diyor. Kankim Melahat için gelsin diyor. Gelsin. Ama ya Sürün Melahat'e. Allah Allah. Neyse, kankisiyle aralarında bir espri herhalde çünkü. Hem kankim hem Sürün. Değil mi? Bir tuhaf oldu. Neyse, vardır orada. Aralarında bildiği bir şeyleri vardır onların. Az sonra gelecek o güzel şarkıda. Haleylim, Mabel Matiz'den istiyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Ben Mustafa. Gaziantep'ten size kulak veriyoruz. Tüm radyonuz dinleyicilerine sevgiler, selamlar. Çalarsanız seviniriz diyor Haleylim, Mabel Matiz'den. İyi akşamlar, iyi yayınlar demişler. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Artı 43, 660, 130, 1979'dan sizleri de istek ve mesajlarla bekliyoruz. Pindirinks'le devam ediyoruz.

0: Fatih Özcan.
1: Aman da aman ne güzel şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Hep beraber Tekirden de dinledik bu Sürün şarkısını. İki kankiye armağan olarak göndermiş olduk. Yusuf Türel bizlerle beraber, iyi akşamlar. Sevgilerimizi gönderelim. Bir sesli mesaj göndermiş. Onu bir duymaya çalışacağız az sonra. Dinleteceğim size. Şu anda duyalım mı?
2: Abi kardeşim.
1: Çok gürültülü ya.
2: İyi akşamlar abi kardeşim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Muğla Fethiye'den selamlar sevgiler Türel ailesi.
1: Çok çok teşekkür ederim Türel ailesine. Muğla Fethiye'delermiş. Yoldalar sanırım ve cam da açık. Dolayısıyla çok gürültülü gelmiş. Biraz daha böyle telefon yanaşık bir şekilde seslendirselerdi daha güzel duyardık ama olsun, duyabildiğimiz kadar duyduk. İyi yolculuklar diliyorum tüm Türel ailesine, Yusuf Bey'e ve ailesine sevgiler. Sıradaki şarkılar armağan olsun. Merhaba Akif kardeşim, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Fikret Kızılok'tan benim için Gönül şarkısını çalarsan sevinirim. Selam saygı olsun Münih'ten Efe diyor. Çok teşekkür ediyorum, Almanya Münih'e de selamlar. Fikret Kızılok'tan da Gönül şarkısına yer vereceğiz ilerleyen dakikalarda. Şu an eşimle balkonda keyifle sizi dinliyoruz demiş Berna Hanım, göndermişler. Çok teşekkür ediyorum. Bize de bir şarkı armağan edersen seviniriz. Berna ve Cengiz selamlar diyorlar. Ben de bu güzel çiftimize çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Mutluluğunuz daim olsun diyorum. Balkonda böyle güzel bir keyif yapıyorlarmış. Aman hep böyle keyifli anlarınız bol bol olsun. Sıradaki güzel şarkı da Berna ve Cengiz çiftine gelecek. Viyana'ya selamlarımızı gönderelim. Evet, bir diğer mesajımız. İyi yayınlar Akif Bey. Şu anda Konya'da güzellik salonunda seni dinliyoruz. Dört güzel kız Yağmur, Sezer Güzellik Salonu, Yağmur, Elif, Emine, hepimiz seni dinliyoruz. Sıradaki şarkı bize gelsin demiş Emsel Hanım, göndermişler. Çok teşekkür ediyorum güzel Konya'mıza da, güzellik salonundaki o dört güzel kızımıza da, hanımefendilere de ayrı ayrı sevgilerimi gönderiyorum. O zaman bu güzel şarkı sizler için gelsin. Akif Özcan Viyana FM'de devam ediyor. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan takiplerinizi, mesajlarınızı bekliyoruz. Pindrinks Akif Özcan'ı sunuyor. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks Avusturya'da, Türkiye'de, tüm marketlerde. Kavanoz Algiris Beşiktaş mücadelesi deplasmanda devam ediyor 0-0. İlerleyen saatlerde Trabzonspor'umuzun da maçı olacak, başarılar. Mabel Matiz Hale İlim'le Viyana FM'de devam ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler.
3: Akif Özcan.

0: Biyomerfa.
1: Yine harika bir çalışmaydı efendim. Kurtuluş Kuş'tan dinledik. Topla Git radyonuzdaydı. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Herkese bir kez daha iyi akşamlar, sevgiler. Şimdi Manifest ve Toz Pembe Viyana FM'de.

Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Ben ve eşim, aynı zamanda kardeşim Kemal ve eşi, hep beraberiz. Onların da selamları var. Buralar sıcak ama deniz mükemmeldi. Selamlar diyor. Çok çok selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum Fethiye'ye. Türel ailesine selamlar. Yusuf Bey'e, eşine, kardeşi Kemal ve eşi hanımefendilere de selamlarımızı gönderelim. Güzel bir tatil yapılıyor. Oh ne güzel. Neşeniz, muhabbetiniz daim olsun. Sıradaki güzel şarkılar da size armağan olsun. Tuğçe Hanım bizlerle beraber İstanbul'dan iyi akşamlar. Mela Bedel'den Hadi Yallah istiyorum demiş, çalarsanız sevinirim. Aldığım isteği önce Buray geliyor. Ardından da sizin isteğiniz gelecek. Pindirings katkılarıyla Akif Özcan devam ediyor. Hepinize iyi akşamlar.

Akif Özcan'ısınız. İlk saatin yavaş yavaş sonlarına doğru yanaşıyoruz. Mela Bedel ve Hadi Allah kulaklarınız doldu. Bu arada Kaunos Zalgiris deplasmanında temsilcimiz Beşiktaş ilk devreyi 0-0 beraberlikle tamamladı. Hiç sıkıntı yok. Böyle de bitse biliyorsunuz maç bizim, tur bizim. Asıl bu akşamın önemli maçı bir diğer temsilcimiz Trabzonspor maçı. Çünkü ilk maçta maalesef 1-0 yenilmişti temsilcimiz Ferencvaros'a. Bu akşam mutlaka yenmemiz gerekiyor ki yani o şekilde en azından uzatmalar, penaltılar vesaire olsun ki turu bir şekilde atlayalım. Hadi hayırlısı olsun diyelim. Umur Doma, Hande Ünsal düetiyle devam edeceğiz. Gel isimli güzel çalışma kulaklarınızda olacak. Artı 43, 660, 130, 1979'dan bekliyoruz. Sevgili Cengiz, abi Erkan'la beraber sendeyiz demiş ama 988'den dur deme çalarsan sevinirim diyor. Aldım listeye güzel kardeşim 2. Keyifli arkadaşa, Kafadar'a selamlar.

0: Akif Özcan.
1: Harika şarkılarla Viyana FM'de devam ilk saati noktaladık. Zeynep Bastık ve Misafir kulaklarınızda oldu sevgili dinleyiciler. İkinci saatimize merhaba diyeceğiz. Pindrinks katkılarıyla devam ediyor program. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan takipler, mesajlar. Tabii ki Instagram üzerinden de bekleniyor efendim. Filiz Hanım selamlar, iyi akşamlar Graz'dan diyor. Yine harika bir akşam. Canım arkadaşım, gülüm için bir şarkı rica ediyorum, çalarsanız sevinirim demiş. Crush istemiş. Birazdan Crush da gelecek. Sonrasında Edis Çek Tetiği radyonuzda sizlerle olacak. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Temsilcimiz Beşiktaş devre arasına 0-0 beraberlikle girdi. Birazdan ikinci yarı başlayacak. Ve tabii Trabzonspor'umuzun da bu akşam maçı var, bir diğer temsilcimiz. İlk maçı yenilmişti. Umuyoruz ki bu akşam yenecek ve turu atlayacak. Yarım saat sonra başlayacak Trabzonspor'un Ferencvaros mücadelesi. Avusturya'da kavurucu sıcaklar geri dönüyormuş efendim. Termometreler 35 dereceyi gösterecek haberimiz var. Meteoroloji uzmanları Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava kütlesinin Avusturya'ya ulaştığını ve bunun yazın son günlerinde yeni bir sıcak hava dalgasına neden olduğunu belirtiyormuş. Bazı bölgelerde yüksek sıcaklıklara ek olarak kuvvetli rüzgarlar ve yerel gök gürültülü sağanakların da olabileceği ifade edilmiş. Uzmanlar özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin günün en sıcak saatlerinde güneş altında uzun süre kalmaması, bol sıvı tüketmesi ve gerekli önlemleri alması konusunda da uyarılarda bulunmuş efendim. Yazın son dönemini iyi geçirin. Şampiyonlar Ligi'nde torbalara hemen bir bakalım. Temsilcimiz Fenerbahçe'de biliyorsunuz. Artık Şampiyonlar Ligi'nde. Birinci torba Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona ve Atletico Madrid. İkinci torbada Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis ve PSV Eindhoven var. Üçüncü torba, işte bizim torbamız. Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk ve Galatasaray. Dördüncü torba Slavia Prag, Bratislava, Stuttgart, AEK, LASK, Linz, Como, Lens, Viking ve Sabah. Hemen şöyle bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK Athens. Fenerbahçe'nin rakipleri ise Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar Donetsk, Villarreal, LASK ve Slavia Prag. Temsilcilerimize Şampiyonlar Ligi'nde başarılar. Avrupa Ligi'nde de Beşiktaş ve Trabzonspor turu atlasınlar ve bizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etsinler istiyoruz. Şimdi Crush isteği vardı. Viyana FM'de bu güzel şarkıya kulak verelim. Hepinize armağan edelim. Murat Erdatlı selam müdürüm, iyi yayınlar, hayırlı akşamlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Erdatlı ailesine de gelsin. İyi akşamlar, iyi eğlenceler. Pindrinks'le Akif Özcan devam ediyor.

0: Pretty First Jan.
1: En çok sen seversin canından, kendinden bile yeri gelir sakınır da saklarsın.

0: bak hazırım bir ömür yanmaya.
1: Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim, hep beraber dinledik. Gülden ve Bahadır Tatlıöz, Beni Yak dedik. Şimdi şöyle bir yavaş yavaş ritmi yükseltelim. Aman da aman. Programın ikinci saatindeyiz. Pindering Scott Kral ile devam ediyoruz. Vay vay vay. Müdürüm pazartesi salı İstanbul'da izlemiş Murat Erdatlı. Abi hoş gelin, safa gelin inşallah. Yani geçen gün sevgili Ali Süzen, İbrahim Elden hep beraber buluştuk Turgay Aydın, ama keşke o güne denk getireydik. Akşamları biliyorum böyle yayınımız var. Nasıl olacak bilmiyorum. Kısmet diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar, sevgiler, güzel şarkılar senin için, ailen için, Emine Hanım için, yenge hanım için de gelsin. Evet sevgili Tufan, abicim selamlar. Sendeyiz diyor Ankara'dan, sevgiler canım benim. Ankara demişken böyle Mustafa Taş'ın bu güzel şarkısı, türküsü sana da gelsin.
2: Akif Özcan.

0: Nasıl uyuyorsun Ebru Yaşar ve Gülden kulaklarınız oldu bu nefis düet efendim. Evet, programımız devam ediyor. Akif Özcanlısınız. Yine güzel bir çalışmamız geliyor. Şiire Gazele Remix versiyon. Seda Sayan Mecnun. Bu arada temsilcimiz Beşiktaş Kavanoz Algiris karşısında 1-0 geriye düştü. Yani umarım maçı toparlarız. Gerçi ilk maçta zaten avantajlıyız. Dediğim gibi 3-0 yenmiştik. Şu anda durum 3-1'e gelmiş oldu. Bu şekilde de bizse kazanıyoruz. Turu atlıyoruz ama amacımız tabii ki yenmek. Trabzonspor diğer temsilcimiz ise yaklaşık 5 dakika sonra Ferencvaros karşısında mücadele edecek. İlk maçı 1-0 yenilmişti temsilcimiz. Umarız bu akşamki maçını yener ve Avrupa'da yoluna o da devam etmiş olur. Tüm temsilcilerimizle Galatasaray zaten direkt çıkmıştı. Fenerbahçe'de dün Şampiyonlar Ligi'ne çıkmış oldu. Bugün Beşiktaş, bir de Trabzon geçti mi Avrupa'yı? Oh mis. Hadi bakalım, tadından yenmez. İyi akşamlar. Sevgili Bediye bizlerle beraber. Ona buradan kucak dolu sevgiler gönderiyorum. Müdürüm diyor az kalsın yayını kaçırıyordum diyor. Nasılsın, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Sana ve dinleyen herkese mutlu huzurlu bir akşam diliyorum demiş. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Bediye. Bizler iyiyiz, umarım sen de iyisindir. Her şey gönlünce olsun, bu güzel şarkı senin için de armağan olsun. İyi akşamlar.
1: Bir an evvel.

0: Bionerda.
1: Yine çok güzel bir şarkıydı, geride bıraktık. Ayaz Erdoğan, Neyine Vuruldum radyonuzda oldu. Şimdi Rain Man, DJ Gimme, Hayatım isimli güzel çalışmayla devam edeceğiz. Sevgili Bedia, senin için de gelsin bu güzel çalışma. Zeynep bizlerle. İyi akşamlar 10. Viyana'dan. Sevgiler Akif Bey, yine çok güzel şarkılar çalıyorsunuz. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum ve mümkünse ben de bir şarkı rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim demiş. Burcu Güneş, Ben Yanmam. Tüm Viyana Efendi Nijer'ine gelsin, iyi akşamlar diyor. Biz de size iyi akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Trabzonspor'umuzun da maçı başladı bu arada. Sevgili dinleyiciler, Ferencvaros karşısında Trabzonspor'umuz tur atlamak için mücadele ediyor. İlk maçta 1-0 yenilmiştik. Bu maçı yenmek istiyoruz. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş. 1-0 yenik durumda ama dediğim gibi maç böyle de bitse turu atlamış olacağız. Hadi tüm takımlarımıza başlayalım.

0: Tamam. Burcu Güneş ben yanmam kulaklarınızdaydı. Şimdi Şenol Evgi'yle devam edeceğiz. Şöyle bir döktürelim, oynayalım. Romancıları da bir görelim bakalım sahnede. Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan yayında. Efendim Beşiktaş temsilcimiz 1-0 geride ama dediğim gibi maç böyle de bitse turu atlayan taraf biz olmuş olacağız ama umuyorum ki bir gol buluruz. Ferencvaros 0, Trabzonspor temsilcimiz 0. Maçın 11. dakikası geride kaldı. İlk maçı 1-0 yenilmiştik. Asıl bu akşamın önemli maçı bu. Beşiktaş bir şekilde bence turu atlayacak inşallah, nazar değmezse. Aynı güzelliği Trabzonspor tarafından da bekliyoruz. Tüm temsilcilerimize Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa yolunda başarı dileklerimizi iletelim. Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan devam ediyor. Şimdi Şenol Evgi geliyor.
1: Ne oldu ona?

Akif Özcan. Akif Özcan. Tell me I'm hallucinating, cause your shadows dancing on my wall. Harika şarkılar Viyana FM'de sizinle olmaya devam ediyor. Deha Bilimli Er Aşksız Prens buradaydı. Şimdi Leia diyeceğiz. Buray yorumuyla gelecek bu güzel çalışma. Viyana FM'de Pindrinks katkılarıyla sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Evet Beşiktaş herhalde bu şekilde maçı bitirecek. Belki uzatma dakikalarında bir gol bulursak çok iyi olur ama dediğim gibi bu maçı yenilsek de ilk maçı 3-0 yendiğimiz için yine Beşiktaş tarafında turu atlamış olacağız. Önemli maç Trabzonspor maçı dedik. Fenerbahçe'de oynuyor. En az 2-1'lik bir galibiyet gerekiyor. 1-1 maçı uzatmalara, penaltılara götürebilir. Bakalım neler yaşayacağız bu maçta. Hayırlısı olsun diyelim. Tüm takımlarımıza başarı dileklerimizi de bir kez daha iletmiş olalım sevgili dinleyiciler. O zaman burayla devam edelim. Akif Özcanlısı'nın son mesajlar, istekler bekleniyor. Artı 43 660 130 1979 660 130 1979'dan sizleri de programımıza son bölümde davet ediyoruz. Akif Özcan.

Viyana FM. Viyana FM. Viyana FM'desiniz. Yine çok güzel bir şarkı. Ferhat Göçer ve Kafamın İçini Bir Salsaydın radyolarınızda oldu. Şimdi Oğuzhan Koç geliyor. Bitti şarkısıyla radyolarınızda olacak. Ardından da artık bu akşamı noktalayacağız. Bu arada temsilcimiz Beşiktaş 1-0 yenildi ama sağlık olsun diyelim. İlk maçı 3-0 yendiğimiz için turu atlamış olduk. Beşiktaş'ımızı tebrik ettik. Trabzonspor maalesef 1-0 şimdi geriye düştü yine. İlk maçta da 1-0 yenilmiştik. Şu anda yani toplamda 2-0 öne geçmiş oldu Ferencvaros. Trabzonspor'un işi zor. Umarım sürpriz ya da sürprizler yapar. Maçın daha 22. dakikası, umutlarımızı tüketmeyelim. Bakalım neler olacak. Az sonra veda için buradayız. Hepinize iyi akşamlar.

0: Kahki Fözcan.
1: Ve geldik vedaya sevgili dinleyiciler. Perşembe akşamında Viyana FM'de Akif Özcan mikrofondaydı. Dinlediğiniz ve katıldığınız için çok teşekkürler. Pindrinks'e, değerli sponsorumuza da çok çok teşekkür ediyoruz katkıları için. Yarın akşam haftanın kapanış programında yeniden birlikte olmayı ümit ediyorum. Beşiktaş turu atladı yenilmesine rağmen. Trabzonspor maalesef 1-0 geride. Yani toplamda 2-0 olmuş oluyor. Umarız maçı çevirebilir. Yarın akşam yeniden görüşene dek sizleri seviyorum. Seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın. Hoşça kalın.
0: Akif Özcan.

Kelebekler uçar içimde, kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu, sevdaya açılan. Adımla başlar her şey, coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz, kalbinden dökülür, melodi ve ritimle.

0: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Thalia Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Melih ile aşkı meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile aşkı meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.12 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşamda birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43-660-130-1979 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım dedikten hemen sonra her zaman olduğu gibi bugün de günün ilk çalışmasını gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ederek programın startını vermek istiyorum. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu güzel eserle birlikte programın startını vermiş bulunmaktayız. Saatlerimiz 23'ü gösterene kadar birbirinden güzel eserler bizlerle olmaya devam edecek. Hemen şöyle yapalım. Günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim, bu akşam için sizlere çaresizim demek mi daha zor, yoksa bunu kimseye belli etmeden güçlü görünmek mi neden? Çaresizim demek mi daha zor, yoksa bunu kimseye belli etmeden güçlü görünmek mi neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Artı 43-660-130-19-79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Mesajlara geçmeden önce güzel bir eser daha dinleyelim istiyorum, ardından buralardayız. Bu arada WhatsApp üzerinden de mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. Özür dilerim, Instagram üzerinden de mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. Ama WhatsApp'ımız her zaman önceliklidir, bilginiz olsun. Ragıp Narin bizlerle birlikte olacak. Araba diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: Evlat.
1: Müslüm baba.
0: Evet.
1: Buyur otur.
2: Bizim hekim bu değil.
3: Hayat yaşamaya değer.
4: Viyana FM. Viyana FM. Viyana FM.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle gelen mesajlara bir dönmek istiyorum. Sevgili Murat abimiz bizlere ilk ulaşan dinleyenlerimizden bir tanesi oldu. Selam, hayırlı akşamları, iyi yayınlar kardeşim. Herkese selamlar, saygılar demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Hoş geldin, sefalar getirdin abi. Çaresizim demek mi daha zor, yoksa bunu kimseye belli etmeden güçlü görünmek mi, neden diye sorduk.

Sevgili Dincer, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Tabii ki de güçlü görünmeye çalışmak. İnsan o zaman bir tek kendini yıpratıyor. Birileri görsün istiyor ama görmesi için de herhangi bir çabaya girmeyi kendine yediremiyor. Dolayısıyla olan kendine oluyor demiş. Değil mi? Yani biri o yaramızı, sıkıntımızı görsün istiyoruz ama kendimize yedirip ya benim şöyle derdim var diyemiyoruz. Aslında haklı sebeplerimiz de var. Birine bir şey anlatmaya kalktığımızda olmayacak şekilde de karşılanabiliyor. Dolayısıyla bir şeylerden çekindiğimiz için ya şurada da şöyle olmuştu, benim şöyle bir derdim var diyemiyoruz. Maalesef insanın insandan korktuğu ve bunun için son derece haklı sebepler edindiği bir zamandayız. Kim ne kadar farkında bilmiyorum ama durum bundan ibaret. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Selam, hoş geldin gönüldaşım. Sesindeyim, huzurlu, mutlu, keyifli, nazarsız, su gibi yayınlar dilerim. Soruna cevabım, bence çaresizim demek daha zor. Çünkü bazen insan kendi içinde ne kadar dağılsa da bir şekilde dayanabileceğine inanıyor ama gerçekten çaresiz kaldığında ne yaparsa yapsın değiştiremeyeceği şeyler olduğunu kabul etmek zorunda kalıyor. Sanırım beni en çok korkutan da bu. Elimden hiçbir şey gelmeyeceğini bilip yine de bu durumun içinde kalmak sevgilerimle demiş. Aslında bundan hepimiz korkar çekiniriz abi ama aslında bunu kabul etmek mesele. O zaman hayat bizim için daha yaşanılabilir bir yer olur. Çünkü hayatın bir işleyişi var ve bu işleyiş içerisinde bizim müdahale edebileceğimiz, düzeltebileceğimiz şeyler var. Bizim kesinlikle müdahale şansımızın olmadığı şeyler de var. Hatta müdahale şansımızın olduğu şeylerde bile iki ihtimal var. Yani bir şeyler güzel olsun diye uğraşırken daha da içinden çıkılmaz bir hale gelmesine sebep olabiliriz. Dolayısıyla eğer bir yola çıktıysan, bir şeyi kafaya koyduysan, o duruma dair her türlü ihtimali göz önüne alıp eyvallah ben buna da varım diyebilmektir mesele. Yani bunu dediğinde de hani olumsuz bir şey olduğunda, işler umduğun gibi gitmediğinde yıkılmıyorsun değil tabii olay. Ama en azından bir yerden sonra durup sağlam kafayla düşündüğünde ya ben bunun böyle olabileceğini zaten biliyordum deyip o toparlanma sürecini hızlandırabiliyorsun. Dolayısıyla her şeyin başı kabullenmek abi. Bence insanın en çok akıl sağlığını kaybetmek konusunda tedirgin olmasının sebebi de budur. İyi kötüyü ayırt edemezsin. Hayır demeyi bilmezsin. Bugün bir şeyleri kabul etmeyip edemeyip mücadele peşine düşüyorsan, öyle bir duruma düştüğünde abi, sana sunulan her neyse kabul etmek durumunda kalırsın. Çünkü ayırt etme yeteneğin kalmamıştır. Düşünme yeteneğin kalmamıştır.
sana gelen neyse senin kabul görmen gereken de odur. Dolayısıyla bunun yaşanmasından bir ufak korkulur. Çünkü biz her ne kadar zaman zaman bu durum bizi yorsa da kendi bilinçaltımızda mücadele için bu hayatın içinde olduğumuzu biliyoruz. Hatta bunu zaman zaman mazeret olarak bile kullanıyoruz. Ne bileyim, aylar sonra biriyle karşılaşıyorsun. Ya diyor, Ahmet hiç görüşemiyoruz. İşte hayat telaşı diyorsun. Uyduruk bir bahane gibi geliyor belki ama en azından bir telaşın var. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorsun. Güzel olan bir şey daha da güzel olsun diye uğraşıyorsun. Ya da bir sıkıntın var, bunun içinden çıkmak için bir çaba gösteriyorsun. Yani yaşamak için bir sebebin var. Diyorsun ki, ya ben şu sıkıntıyı atlatmak için yaşamak zorundayım. Ben Rabbim bana bu güzellikleri sunduğu için yaşamak zorundayım. Ama düşünsene, aklını yitirdin. Neden yaşamak zorunda olduğunu, neden yaşadığını bile bilmiyorsun. Çevrendeki insanların senin hakkında ne düşündüğünü bilmiyorsun. Dünya hakkında bütün bildiklerini unutmuşsun. Çok garip değil mi? Düşüncesi bile insanın tüylerini ürpertebiliyor. Dolayısıyla elimizdeki iyi veya kötü ne olursa olsun her şeyin kıymetini bilmek lazım abi. Çünkü hani hep derler ya, olumsuz bir şey anlatıldığında ya bardağı dolu tarafından bak. Bakılır, elbet bakılır. Bardağın dolu tarafı her zaman vardır ama boş tarafı da her zaman vardır. Konu tamamen senin nereden bakmak istediğinle alakalıdır. Sancak bizlerle birlikte olacak. Bir bilsen diyelim, ardından bir güzel eser daha gelsin. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79. Bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Artık 6.43, abi niye konuşamadıysam. 660 130 19 79. Bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sevgili Emine ablam bizlere kulak veriyor. İyi geceler Melih, iyi yayınlar demiş. Eyvallah ablam, teşekkür ederim, hoş geldin, sefalar getirdin. Sevgili Salih abimiz bizleri dinlemekte. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben onun enerjisine hastayım. Maşallah diyelim. Allah zeval vermesin. Adam kendi işletmesinin reklam yüzü ya. Yani ondan başkası da olamaz. Yani öyle videolar atıyor ki bazen. Öyle sıcakkanlı, samimi, öyle enerjik ki insanın yolunu düşürüp Stern Distro'ya uğrayası geliyor. Kendisine de, eşine de, Stern Distro çalışanlarına da selamlarımızı göndermiş olalım. Sıradaki çalışmayla birlikte Alişan gelsin. Kadere bak diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Salih abimiz demiş ki çok sağ ol, o senin güzelliğin, çok yoğunum. Yayına katılamıyorum. Bilde restoranın yanı sıra bilardo salonu açtım demiş. Mesele bu değil aslında. Böyle şeyleri normalde dile getirmem bile ama yayın içerisinde. Amaç çok güzel abi, yani gençleri biraz olsun kötü yerlerden, kötü ortamlardan uzak tutmak amacıyla diyor. Umarım başarılı olurum, inşallah başarılı olurum diyerek de mesajını sonlandırmış. Valla senin amacın yeter be. Valla. Rabbim, amacına ulaşmayı nasip etsin inşallah. O hayalini kurarak açtığın güzel günleri görerek, o suçtan uzaklaşmış nice genci yeni mekanında toplarsın inşallah. Bol bereketli kazancın olsun. Bir kere niyetin güzel abi, herkes kalbinin ekmeğini yiyorsa şayet. Hiç korkun, çekincen olmasın. Amaç yeter. Sonuç ne olursa. Yaradan'dan gelen baş tacı zaten ama amaç valla bence ayakta alkışlanır. Özellikle şu zamanda. Hemen şöyle devam edelim. Sevgili Leyla Hanım bizlere kulak veriyor.

İyi akşamlar. İyi yayınlar. Eyvallah. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çaresizlik konusuna gelecek olursak, bence çaresizim diyebilmek daha zor. Çünkü karşındaki insandan ne tür bir tepki alacağını bilemiyorsun. Ve karşındaki insanı tanı veya tanıma, çaresizim dediğinde verdiği o tepki, o olaycı tavır seni üzebiliyor. Dolayısıyla çaresizim diyebilmek daha zor demiş. Elbette ki zor, ama yani çaresizlik hepimizin hayatında bir yerde mutlaka bizi bulabilecek bir kavram. Mesela böyle bir durumda, hani kriz yönetimi olayı vardır ya, nereye sığınacağımızı bilmek. Zaten herkesin kalbinin ekmeğini yediğine inanıyorsak, az önce söylediğim gibi, ömrümüzün çaresizlik evresinden önce de güzel işler yapmışız demektir. Ve onun ekmeğini er ya da geç yeriz abi. Benim mesleğe başlayışım da böyle bir şey oldu aslında. Ben bu mesleğe hobi olarak başladım. Bunu zaman zaman dile getiriyorum. Kendimi böyle çok çaresiz hissettiğim bir dönemdi, içten içe. Kimseye çaresizim diyemediğim bir dönemdi, ama bana iyi gelecek şeyi de biliyordum. Yani çıkıp bir yerlere bir şeyler anlatmam, birilerini güldürmem, belki bir şeyler konuşmam gerekiyordu. Ve bana bir teklif geldi. Çok gönlü güzel bir ablamdan, dedi ki böyle böyle bir durum var. Ben evde hobi olarak radyo programı yapıyorum. Sen de yapmak ister misin? Dedim ki çocukluk hayalim, neden olmasın? O zaman işin ucundan tutalım dedi ve başladık. İlk zamanlar biraz sessiz kaldım belki, ama sonrasında benim ilacımın burası olduğunu anladım baba. Yani konuşmadan duramıyorum ben. Anonim olarak bir şeyleri biriyle paylaşmak, kafalarda soru işareti bırakmak, ya işte bunu söyledi ama acaba ne anlatmak istedi diye, birilerinin burada anlattığım bir şeylerden feyiz almasını sağlamak bana yetiyor abi, bana çok iyi geliyor. Bunu başarabiliyorsak ne mutlu, ki bunca senedir de sektörün içindeysek, formatımız ne olursa olsun. Ben çünkü mizah programıyla başladım. Sektörün içinde kalabildiysek birilerine güzel bir şeyler verebilmişiz demektir abi. Bu da bana yeter. Ne mutlu bize. Sevgili Tanju Bey, Tanju Mutlu şu anda bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Kendisi de hem bir radyo programcısı, hem de bir radyonun kurucusu. Vakti zamanında ben de arayış içerisindeyken, acaba orada bir yerim var mı diye bir selam göndermiştim. Sağ olsun çok da sıcakkanlı, samimi, anlayışlı bir şekilde karşıladı. Nasip olmadı belki programa başlamak, ama bugün geldiğimiz noktada burada bizlerle birlikte olması bile çok güzel bir şey. Hoş geldiniz diyelim. Sorumuza cevap olarak demiş ki, vallahi benim kurs müdürüm
çaresiz

susunca kendince doğruyu yaptığını düşünüyorsun ya. Ya bak geldi neler anlattı. Ben haklıydım. Hiçbir şey söylemedim, sustum. Zaten haksız olan konuşur gibi. Abi çok enteresan ya. Niye abi? Tam tersi bir durum olsa fena mı olur? Haklıysan konuşacaksın. Haksız insanın konuşacağı bir şey yoktur ki zaten. Sana biri negatif bir durumla mı geldi? Böyle böyle bir sorunun mu var dedi. Baba varsa kendini savunacak bir vaziyetin, varsa içine düşülen durumun bir açıklaması. Niye sessiz kalırsın ki? Gariptir. Sevgili Tanju Bey'e çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Barış Çam bizlerle birlikte olacak. Ölene kadar diyelim. Ardından bir güzel eser daha gelsin. İki güzel eser ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Sistems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına, sessiz kalacaksın, gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğini de bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
2: Aşkı meçhul. Aşkı meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul. Her zaman,
1: her zaman,
2: her zaman en iyi,
0: en iyi,
2: en duygusal.
0: Sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşkı Meçhul devam ediyor. Aşkı Meçhul.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. İkinci ve son saatimizle sizlerle birlikteyiz. Birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

Sevgili Ahmet amcamız bizlere kulak veriyor. Çaresizim demek tabii ki daha zor. İnsan bunu kendine yediremiyor. İnsanın aklı hep geçmişte kalıyor. Ve sanki her şeyini kimseye muhtaç olmadan halledebilecekmiş gibi düşünüyor. Bu düşünceden çıkamayınca da bir arpa boyu yol kat edemiyor demiş. Şimdi bu durum öyle bir durum ki, her zaman ben kendime yeterim demek de insanı yıpratabilir. Ya ben kendime yetemiyorum işte, şu da destek çıkıversin vesaire demek de insanı bitirebilir. Alışırsın öylesine ve bomboş yaşar gidersin abi. Yani o var arkamda, bu var arkamda, şu destek oluyor, şunu hallediyoruz, bu destek oluyor, bunu hallediyoruz falan. Hani sirkede kurt yaşaması olayı vardır ya deriz. Oh yani bir elin yağda, bir elin balda, sirkede kurt yaşar gibi hayat yaşıyorsun. Ne var böyle yaşantıya diye. İşte böyle yaşar gideriz ama bu da yaşamak değildir. Hayatın tadı o çabada, gayrette saklıdır. Her zaman söylüyorum, kader gayrete aşıktır. O yüzden bir şeyler için çabalayacaksın ve o çaresizim diyenlerden olmamak adına bol bol şükredeceksin, dua edeceksin. Kimseye belli etmeden yaşamaya çalışmak, güçlü görünmeye çalışmak tarafına hiç değinmiyorum bile. Çünkü bence orası mümkün değil. Biz insanız abi. Mutlaka belli ederiz. Sadece belli olmasın diye çalıştığımız için biri bunu anladığında ve bize ya senin bir derdin var, bir çaresiz gibi duruyorsun, bir sıkıntın var gibi duruyorsun dediğinde ya olur mu öyle şey? Olsa söylerim falan deriz. Ama söylemeyiz abi. Lakin söylememiz lazım. İnsan bunun için var. Bunun için söyleniyor. Hani insan insanın külüne muhtaçtır diye. Pınar Süer bizlerle birlikte olacak. Perde diyelim, ardından bir güzel eser daha dinleyelim. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. +43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Bu akşam bol bol konuştuk. Sesteki sorunun da sizi çok da rahatsız etmemesi adına şu saat itibariyle daha böyle minik minik konuşmalar olacak program içerisinde. Bir taraftan da o işi nasıl çözerim diye bakıyorum. Çünkü B planım sanki beni yarı yolda bırakacak gibi, hemen bir C planı hazırlamam lazım. Tuğba Yurt bizlerle birlikte olacak. Bu son olacak diyelim. Ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle devam edelim. Fatih Tekin bizlerle birlikte olacak. Sensiz yansın bu dünya diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım. Tabii sorunun bende de bir cevabı var. Onu vermedik ama şu güzel eseri dinleyelim, ardından cevabımızı paylaşalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Efendim, hemen günün sorusunun bizdeki cevabını sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncesinde soruyu bir kez daha hatırlatalım. Bu akşam için sizlere dedik ki, çaresizim demek mi daha zor, yoksa bunu kimseye belli etmeden güçlü görünmek mi? Neden? Abi, güçlü görünmek biraz daha basit bence. Karakter meselesi çünkü. Hani içinde varsa, biraz zaten soğukkanlıysan, zaten dışarıdan baktığında soğuk gözüküyorsan, herkes seni ya işte kendini beğenmiş görür, ya ne güçlü insan, hiç mi derdi sıkıntısı yok der, bir şey der. Ama ya benim bir sıkıntım var demek, boyun bükmek bence daha zordur. Özellikle de hayatta belli şeyleri güzel sayıp kendine düstur edinmiş insanlarda bu durum daha bir zahmetlidir. Çok böyle eğilip bükülürler. Bunu ben yaşıyorum. Kendi hayatım bunun en büyük örneklerinden bir tanesi olduğu için böyle gönül rahatlığıyla var bunlar diyebiliyorum. Bu kötü bir şey değil. Kesinlikle değil, ama işte o yaşanmışlığın

birilerine muhtaç olmaktan korkar, çekinir hale getiriyor. Bu da seni biraz daha gayretli, çabasever bir insan haline getiriyor belki ama bu koşuşturma içerisinde kendini yorduğunun da farkında olmuyorsun çoğu zaman. Dolayısıyla aslında ben kendi cümlemde şunu anladım. İkisi de birbirinden zor. Yani ben çaresizim diyemiyorsun çünkü hayatın öyle denilebilecek bir yer olduğunu, bunun gayet doğal bir süreç olduğunu öğrenmemişsin. Deyince başına geleceklerden çekiniyorsun vesaire vesaire. Diyemediğin için de kendini yıpratıyorsun. Onun da sonu yok. Kurtuluş Kuş ve İrem Derici bizlerle birlikte olacak. Zehir Zemberek diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz ve sıra geldi günün gecenin vedadan önceki son çalışmasına. Merve Deniz ve Can Oflaz bizlerle birlikte olacak. Rüya diyelim, ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ve bu güzel eserle birlikte bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Vallahi yavaş yavaş haftanın bile sonuna geliyoruz. Zaman gerçekten her ne kadar bazen geçmiyor gibi gelse de su gibi akıp gidiyor ve bizden her seferinde bir şeyler alıyor. Bunun ne kadar farkındayız bilmiyorum ama zamanla yarışamayız abi. Böyle bir gerçek var. O yüzden bugünün kıymetini bilmek gerekiyor. Sevdiklerimizin, sevenlerimizin kıymetini bilmek gerekiyor. Anın tadını çıkarmak gerekiyor ama çizgiyi de bozmamak gerekiyor. Yani o geldik gidiyoruz kafasına girildiği anda insan kendinden çok taviz veriyor çünkü. Yani tamamen bu tarafı düşünüp ya şu dünyanın nimetlerinden dibine kadar bir faydalanayım. Öbür tarafta zaten sonumuz muallak. Hani ne olacağı belli değil. En azından hani burada gibi bakıyoruz. Bir de bunu çaktırmamaya çalışıyoruz. Daha da korkunç bir boyut, daha da korkunç bir durum. Dolayısıyla böyle şeylerden korkmak, çekinmek ve uzak durmak, en azından bunun için çabalamak, bunun için yaşamak güzel şeyler. Efendim yarın yine aynı saatte saatler Avusturya'da 21, Türkiye'de 22 gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse ki illaki etmişizdir. Aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Adem Gümüşkaya bizlerle birlikte olacak. Mevzu diyelim ve bizler bu akşamlıkta gidelim. Haydi bakalım.

0: Viyana FM.
1: Viyana FM.
2: Her zaman
3: en iyi,
4: en duygusal,
3: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul sona erdi. Aşk-ı Meçhul.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdumda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye bilmiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgili, ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasak.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.